sesini seni duyan olur, sana göz koyan olur. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın.

kucaklar, bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Kan tükürsün adını candan ana.

sana açık kucak var. Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Dilerim sanrıdan ki sana açık kucak var.

gözler kör olsun, bakan gözler kör olsun.

kemancı bu akşam sana. Muhtacım kemancı bu akşam.

Açma sen gözlerimden. Çevirme hiç yüzünü. Kaçma sen.

TRT Name. Saat 7. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedef alan saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müslümanların kutsal mekanlarını hedef alan saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığı ifade edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonun kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbir kararı alınan kişiler için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirmesi üzerine Başsavcılık 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Fon krizi soruşturması devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi. İstanbul'da konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edileceğini vurguladı. Çelik, konunun Türk ekonomisine ve finansal sisteme yönelik bir risk oluşturmadığının da altını çizdi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu. Kozinoğlu soruşturmasında Pana Film'in direktörü İhsan Karademir'in de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye Süreci Koordinasyon Kurulu'nun bugün ikinci kez toplanacağını söyledi. Bu kapsamda terör örgütünün fesi ve silahsızlanma sürecinin sahada tespitinin ilgili kurumların koordinasyonu içinde titizlikle takip edildiğini vurguladı. Tuzla'daki programları kapsamında konuşan Cevdet Yılmaz, savunma sanayisindeki gelişime de dikkati çekti. Gelinen noktayı devrim olarak niteledi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta ise önünde seyreden otomobile çarpan tır devrildi. Yol kenarında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO'nun sabah yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi iptal edildi. Budo'da da iptaller var. Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri de sabah saatlerinden itibaren karşılıklı olarak yapılamayacak. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 3 ayrı noktada silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde sürüyor. Katil İsrail, Gazze'de son olarak 8 yaşındaki bir çocuğu katletti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 1417'ye yükseldi. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İsrail, Yahudilerin bayramını bahane ederek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı, tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu.
İran Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. ABD Başkanı Trump'tan da müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Bu hafta görüşmeler sürecek dedi. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Yeni bir hafta, yeni bir iş günü ve biz yine huzurlarınızdayız. Sağlık, mutluluk, huzur dileklerimizle yine güzel bir haftayı başlatalım istiyoruz. Programı bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Murat Daydemir ulaştırıyor. Mikrofon başında ise spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Yağmurlu bir İstanbul sabahından sonbaharın kendisini hissettirdiği bir günden selamlıyoruz sizleri. Yaklaşık 3 saat boyunca saatler onu gösterinceye dek birlikte olacağımız programımızı başlatıyoruz. Efendim, asıl olan şarkılar, isteklerinizi bekliyoruz. Sabahın Namesi bir istek programı biliyorsunuz. Pazartesi, çarşamba ve cuma sabahları İstanbul'dan canlı yayınla sizlere ulaşıyoruz. Bugün de haftanın ilk iş gününden sesleniyoruz. Karayollarında durum, hava durumu paylaşacaklarımız arasında yer alacak. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde onu da özellikle belirtmiş olalım. Efendim, güne de güzel başlayalım. Haftaya da öyle devam etsin diyoruz. Bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi hatırlatıyoruz. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla mesajlarınızı, isteklerinizi yollayabileceksiniz. WhatsApp mesaj hattımızsa 0552 040 66 44. Tekrar ediyorum. 0552 040 66 44 WhatsApp mesajı. Mesaj attığımız, buradan da mesajlarınızı yollayabileceğinizi hatırlatalım ve ilk şarkımızı dinlemeye başlayalım. Umut Akyürek'in sesiyle, Ataki Candan'ın Vecdi Bingöl'ün dizeleriyle bestelediği Kürdili Cazkar şarkısı. Başka söz söylemem aşktan yana ben, yaralı bir kuşum, battım kana ben. Ama hemen düzeltelim, şarkı Ataki Candan'a ait değil, Alaaddin Yavaşcan'ın şarkısı.

Korkuyorum sana nazar değecek. Fatma Onur yazmış dizeleri. Hasan Esen Kürdili Cazkar makamında bestelemiş. Alp Arslan seslendirdi. Sırayı bir Selahattin İnal şarkısıyla Yahya Geylan alıyor. Güfte Necdet Atılgan'a ait, makamsa Hüseyin'i. Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır.

Müftüsü Erol Martalı, bestesi Mahmut Oğul'a ait Hüseyin'i şarkıyı Gülden Marmara seslendirdi. Çatlayan dudaklara, sararan yapraklara, kuruyan topraklara yağdır Mevlam su. Ahmet Özhan da Zeynettin Maraş'ın Nihavend şarkısını seslendiriyor. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye.

Yüreğime gömdüm seni. Güftesi Yalçın Benli Can'a, bestesi Mahmut Oğul'a ait Nihavend şarkıydı. Hilal Çelebi seslendirdi. Rast bir Şükrü Tunar şarkısıyla da Ayşe Tunalı'yı dinleyeceğiz. Güfte Ahmet Kaçar imzalı. Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım.

0: Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım. Serha Sarpeli dinledik İrfan Özbakır'ın Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle bestelediği bu Rast şarkısıyla. Saatler 7.40'ı gösteriyor. Beraberliğimiz devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
0: İsteklere geçiyoruz. Saatler 7.40. Beraberliğimiz Necdet Tokatlıoğlu'nun Muhayyer Kürdi eseriyle devam ediyor. Nazlı Kanaat programın ilk isteğini seslendirecek. Samsun'dan Seniha Cengizhan'ın isteği yerine gelecek. Mutlu sabahlar dilemiş. Yeni hafta sağlıklı, huzurlu, neşeli, sorunsuz geçsin diyor. Eşi Mehmet Bey, oğulları Aykut ve Gürhan, Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşları, Name dostları, değerli yayın ekibi, kıymetli sunucumuz diyerek bizleri de ortak ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan kucak dolusu sevgiler, selamlar yollamış. Mutlu haftalar dilemiş. Efendim Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Şehri İstanbul Musiki Korosu değerli ekibiniz, Name dostlarıyla Doktor İsmet Ayşe Onuk çiftine de armağan olsun diyorlar. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olun. Gülsefa Can Bolat, zarafet dolu şahane bir sunumla güne başlarken İstanbul yolcusuyum diyor. Arabamda şaheser eserleri dinleyerek mihmandarlığınızla yol almak çok güzel olacak demiş. Erdek'ten sevgiler yollamış. Çok teşekkür ediyoruz. Açılışta da söylediğim gibi İstanbul bu sabah yağmurlu. Dolayısıyla aman yolda çok dikkat ediniz. Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle kavuşun İstanbul'a. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlar yolluyor. Sizin şahsınızda demiş, çok sevdiğim 52 yıllık eşim Nafiye Hanım'a, çocuklarıma, torunlarıma, tüm Name dostlarıma, herkese armağan ediyorum diyor sıradaki eseri. Zeki Gül de Eskişehir'den selamlar yollamış. Sizin isteğinizi de yerine getirelim ve beraberliğimizin ilk isteğini Nazlı Kanaat'ten dinleyelim. Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek miydi?

Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Özer Uçar'ı dinledik Baki Duyarlar'ın Kürdili Cazkar şarkısıyla. Sözler Gonca Gül'e aitti. Özer'den Jale Özen istemişti. Tüm dostlarıma armağandır diyerek. Reyhan Baş, Rüzgarlı Bir Bodrum Sabahından İstanbul'a Sabahın Namesi'nin değerli ekibine name dostlarıma günaydın diyor. Hep söylediğimiz gibi başka yerlere gidildiğinde de radyomuz yanı başında sevgili dinleyicilerimizin ne mutlu bize. Ömrümce hep adım adım şarkısını istemiş. Biraz önce çaldık. Demek ki sevgili dinleyicilerimizle aynı şarkıda buluşmuşlar. Umuyorum ki o şarkıyı da dinleyebildiniz. Şu anda elimize geçti bu istekte. Sizler ve dostlarım için rica ediyorum demiş. Eğer dinleyemediyseniz şimdi dinlemiş olduğunuz şarkı size ve sevdiklerinize de armağandır Reyhan Hanımcığım. Mehmet Altan, günaydın TRT Name ailesi ve dinleyenleri, kolay gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz. Leyla Çabukordu'dan selamlar yolluyor. Name dostları için istiyormuş. Cemal Özkay, Akhisar Bükünüş'ten selamlar. TRT Name yapım sunun, teşekkürler diyorlar. Biz teşekkür ediyoruz bizimle olan tüm sevgili dinleyicilerimize. Sıradaki isteğe geçelim. Sırada Muhayyer Kürdi makamında bir Selahattin Erköse şarkısı var. Güfte Rüştü Şardağ imzalı, Pelin Uyanık Er seslendirecek, Şevki Şahinoğlu'nun isteği yerine gelecek. Isparta'dan ulaşan dinleyicimiz Saffet Bilir, Güler Sunar Karahan, İbrahim Özdemir ve Zeki Özceylan için istemiş. Ekibimizi de ortak etmişler. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

Turgay Kızıltuğ seslendirdi Mehmet Ilgın'ın Cengiz Han Altıntaş'ın dizeleriyle bestelediği bu Rast şarkısını. Haftanın ilk gününden günaydın İzmir Buca'dan demiş Ahmet Uzal ve bu şarkıyı istemiş eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, yeğeni Yücel, eşi Nilüfer, kızları Sudenur ve TRTName dinleyen herkese ortak etmiş. Ehsan Demircioğlu da Ankara Yeni Mahalle'den tüm dostlara merhaba diyor. Ve bu beğendiğim programda çok değerli emekleri geçenlere teşekkürler diyerek sıradaki eseri bizlere armağan etmiş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, safa bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm ekibe, tüm dostlara armağan ediyorum demiş Ankara'dan ulaşan sevgili dinleyicimiz Abdu Orcin. Hatay Antakya'dan hayırlı sabahlar, selamlar diyor. TRTName ekibine tüm sevdiklerime armağan olsun. İyi ki varsınız diyerek nokta alıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Şarkı hepimiz için seslendirildi. İkinci saatimize girdiğimiz şu dakikada beraberliğimiz Saadettin Kaynağ'ın bir Hicaz şarkısıyla devam ediyor. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu haftalar dilemiş. Akdeniz'in incisi Palmiyeler şehri güzel Mersin'den kucak dolusu sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum diyor. Programda emeği geçen tüm TRTName çalışanlarına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız diyorlar. Sağ olun, sizler de iyi ki varsınız. Efendim, koro şefleri Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıyla programda emeği geçenlere, tüm name dostlarına, Çay Cuma'dan Saffet Bilir, Mersin'den Gülten Duran'a armağan ediyor. İstekler yerine geliyor. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. İlknur Elbilsin'in sesiyle. Yadeller aldı beni, taşlara çaldı beni.

bana her gece sen, saçların bağrıma sen. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre benden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre benden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek.

0: bekler.
1: Aşkımı tazele gel.
0: Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel. Tatlı gülüş, bekler aşkım, gözleri ömrü bekler. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş, bekler aşkım, gözleri ömrü bekler. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel.
2: Gözleri aşka gülen Taze Söğüt Dalısın. Ümit Coşkun'u dinledik Gündoğdu Duran'ın bu Nihavend şarkısıyla. Mersin'den Erdal Uçman eşi İlkay Uçman için istemişti. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan iyi yayınlar diliyor. Ekibimize saygılar, sevgiler, selamlar yollamış sıradaki eseri kendisine, ekibimize ve TRTname dinleyicilerine de armağan etmiş. Efendim onun isteğini de yerine getirmiş olduk böylece. Saatler 8'i 9 dakika geçerken beraberliğimiz sıradaki şarkı.

şarkıyla devam edecek. Mustafa Nafi Zırman yazdığı dizeleri Şerif İçli, Acemaşiran makamında bestelemiş. Şarkıyı Cemile Karabulut seslendirecek. İstek sahibimiz ise İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan. Efendim başta TRTname ekibi olmak üzere herkese güzel bir gün diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Birlikte dinliyoruz. Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yareye.

Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin dedi. Özant Koç seslendirdi Zeki Duygulu'nun bu Kürdili Cazkar şarkısını Güfte. Şahidi Kurtuluş imzalıydı. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur istemişti Özant Koç yorumuyla bir şarkı. Gonca Gülüm'e, Uğur Heybeli'ye, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı, İpek Dereli Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlarla sizlere demiş çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de ömrüne bereket, sağ olunuz. Efendim beraberliğimiz Ahmet Kadri Rizeli'nin sesiyle dinleyeceğimiz kendisine ait bir tango ile devam edecek. Güfte Rüştü Okyar imzalı. Eskişehir'den Seher Bolkol. Yeni bir haftaya, yeni bir güne Eskişehir'den günaydın diyor. Ve kendisi, sevdikleri ve name dinleyicileri için istiyor bu eseri. Beraber dinliyoruz. Bu şarkı hiç bitmesin.

0: Yol durumu.
1: Aydın Denizli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Aydın istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle gerekli trafik güvenliği tedbirleri alınarak sağ ve orta şeritler araç trafiğine kapatılacak, ulaşım sol şerit üzerinden kontrollü olarak sağlanacak. Kahramanmaraş-Göksun Devlet Yolu'nda Maraş-Kuzey Çevre Yolu, K1-FSK kavşağı mevkiindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak verilmekte. Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ila 37. kilometrelerinde tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletelim. Sıradaki şarkıyı onlara da armağan edelim. Dinlemeye başladık bile Amir Ateş'in şarkısını. Serap Mutlu Akbulut'un sesiyle dinleyeceğiz. Sözler İlhan Behlül Pektaş imzası taşıyor. İbrahim Halil Zengin istemiş Gaziantep'ten ulaşıp Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acı Burç Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki çok değerli arkadaşlarıma Ali Özyener'e, Servet Kaya'ya, kıymetli eşim Bilge Hanım ve kızım Özge Nur'a da ayrıca armağan ediyorum demiş. İstekleri dinliyoruz. Ben seni unutmak için sevmedim, gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Edirne hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 20, Çanakkale 23, İstanbul 21, Kocaeli 20, Afyonkarahisar 18, İzmir 25, Muğla 24, Uşak 19, Adana 20 ve Antalya 27, Isparta 21, Ankara 18, Eskişehir 16, Konya 21, Nevşehir 19, Bolu 16, Düzce 20, Sinop 24, Zonguldak 20, Amasya 22, Rize 24, Samsun 23, Trabzon 22, Erzurum 24, Kars 24, Malatya 26, Van 25, Diyarbakır 31, Mardin 27, Siirt 31, Şanlıurfa 28 derece. Neşe Öztaş bu kez mikrofona geliyor. Hava durumunu da paylaştık. Bir Selahattin Pınar şarkısı dinleyeceğiz. Güfte Fuat Edip Baksı imzalı. Selma Temizkan iyi yayınlar dilemiş. Efendim Yeşille Mavi'nin şehri çayın diyarına hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk diyelim. Teşekkür ediyoruz. Sizlere, program ekibinize, aileme, yakınlarıma, arkadaşlarıma, kara hava deniz askerlerimize, gazilerimize, polislerimize, doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, hastalarımıza, üreticilerimize, dinleyenlere armağan ediyorum diyor. Ve şimdi dinlemeye başladığımız şarkıyı istiyor. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz.

Gördüm seni bir gün yeni açmış güle döndüm Uşak makamındaki bu Saadettin Kaynak şarkısının sözleri Ali Rıza Sağman'a aitti. Tülay Canik seslendirdi. Hasip Uygun güzel bir hafta dilekleriyle Manisa Salihli'den ulaşıp bu şarkıyı name dostlarına, ekibimize armağan etmiş sağ olun. Erdoğan Oktay, Ceyhan'dan selamlar yollamış tüm dostlara. Sıradaki eseri güzel yurdumun güzel insanları için çalarsanız çok memnun olurum diyor Mustafa ile Aydemir Çiftçi. Ordu Fatsa'dan ulaşmışlar. Meral Özsan, Suna Koçak, Gülten Duran ekibimiz ve dinleyicilerimize ortak etmişler. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlar yolluyor. Afşin'i müzikseverler için istiyor. Osman Selçuk Altun, huzurun başkenti Karamürsel'den günaydın demiş. Canım eşim Pınar Çetin Altun'a, tüm TRT Name dostlarına ve yeryüzünün kanatsız melekleri sana sağlık çalışanlarına hediyedir diye de belirtmiş. Huzurlu, sağlıklı, mutlu bir hafta dilemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki esere geçelim. Sırada Sadi Hoşses'in Mahur eseri var. Sözler Karacaoğlan imzalı. Mehmet Gücü Yener istiyor. Mustafa Sağyaşar da isteği yerine getiriyor. Yaşam paylaşınca güzel, değerli ve de anlamlı diyor sevgili dinleyicimiz. Vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere ayrıca Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Kaya Çelebi, Gül Sefa Can Bolat, Musa Çelik, Özcan Afacan ve ailelerine ortak ediyor ve tüm dinleyicilerimiz için demişler. Birlikte dinliyoruz. Sabret Gönül.

Baharın gülleri açtı, yine mahzundur bu gönlüm. Mevsim Özşimşir'i dinledik, dramalı Hasan Hasgüler'in Rast şarkısıyla. Bolodin'den İbrahim Özdemir, sevgiler günümüze aydın olsun, yüzümüzden tebessüm eksilmesin, yeni haftanın hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesi dileğiyle deyip bu şarkıyı kendisine, bana, ekibimize, tüm dinleyenlerimize de armağan etmiş. Enis Türk, İzmir Bergama Kökçeyurt'tan güzel ülkeme günaydın diyor. Sıradaki eseri eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay, Name dostları ve ekibimize armağan ediyor. Manisa Turgutlu'dan sevgiler yollamış Ali Balcı. Efendim, programda emeği geçenlere teşekkürler ediyorum. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Figen Kaymakcan, Recai Akkaş ve Onur Mamay'a armağan ediyorum diyor. Efendim, armağandır diyelim. Bugün doğum günü olanları da ayrıca tebrik edelim, kutlayalım, sağlıklı ömürler dileyelim. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Saatler 8.50'yi gösteriyor. Piray Özgün, güzel haberler aldığımız huzur, şifa ile dolu bir hafta dilemiş. Ekibimize selamlar, sevgiler yollamış. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimize. Kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey ve tüm Name dostları için istemiş. Şükrü Özdamar, Nide Bordan mutlu huzurlu bir gün diliyor. Çok değerli annem Nurhayat Özdamar ve TRT Name dinleyen bütün gönül dostlarımız için istiyorum diyor. İsteğini yerine getirelim. Güftesi Halil Soyer'e, bestesi Murat Kadir Gök'e ait şarkıyı Mehmet Özkaya'dan dinleyelim. Sevgi Çiçekleri.

Yangın var. Belgin Gök'ten dinlediğimiz güftesi ve bestesi Osman Babuşçu'ya ait Kürdi şarkıydı. Alanya'dan Erdal Özler istemişti. İsteğinizi yerine getirdik. Önder Talipoğlu, çok muhterem, kıymetli müzik pınarlarım diyor. 24 saat radyo dinlediğinden bahsediyor. Takipteyim. Emeklerinize sağlık. Selam, hürmet ve muhabbetle günaydın demiş. Çok teşekkür ediyoruz. İsmet Köklü, Kayseri'den selamlar, sevgiler yollamış. Sıradaki eseri sizlere TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan ediyorum diyor. İsteğini yerine getirdik sevgili dinleyicilerimizin. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu, Ordu'dan ulaşan dinleyicimizin isteğiyle devam ediyor Sabahın Namesi İstanbul'dan canlı yayınla. Tüm TRT Name dinleyenlere armağandır demişler. Melek Hiç yazmış dizeleri. Amir Ateş, Muhayyer Kürdi makamında bestelemiş. Aylin Şengün Taşçı seslendiriyor. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

şad olacak diye kaç yıl avuttu felek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek. Alper Diller'i dinledik, Avni Anıl'ın Turgut Yarkent'in dizeleriyle bestelediği bu Hicaz şarkısıyla. Samsun, Yaka Kent, Kozköy'den ulaşmış Nusret Tiryaki. Efendim bizleri ortak ediyor ekibimizi ve resim ritim koro arkadaşları için de ayrıca istiyor. Name dostlarına da saygılar, selamlar yollamış. İmran Ertuğ Ankara'dan sevgi selam yolluyor. Sıradaki şarkı kardeşim ve tüm dostlarına armağan olsun demiş. Salih Kurt Manisa'dan ulaşan dinleyicimiz, ailesi, torunları ve name dostlarıyla bizleri ortak ediyor. Halil Ergin Safranbolu'dan hayırlı yayınlar dilemişti. Köksal Kılıç da Zonguldak Kozlu'dan ulaşmış. Efendim isteklerini yerine getirdik sevgili dinleyicilerimizin. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Sıradaki isteğimiz Necdet Tokatlıoğlu'nun bir Rast şarkısı. Sözler İlkan San imzalı. Murat Odabaşı. Eylül ayını uğurlayıp Ekim'e merhaba diyeceğimiz yeni haftaya başlarken, birbirinden güzel şarkılarla günü karşılarken, kulaklarımızda çınlayan, alıcılarımızdan yayılan en güzel melodi ve tınıların adresi hiç şüphesiz sabahın namesi demiş. Yağmurlu bir günün sabahında İstanbul Avcılar'dan kıymetli şahsınız nezdinde değerli program ekibinizi muhabbetle selamlıyorum diyor. Yine ne güzel yazmışsınız, sağ olunuz. Sizlere ve bu programa iştirak eden tüm dostlara armağan ediyorum deyip bu güzelim eseri istemişler. Yeni gün, yeni hafta sağlık, mutluluk, huzur getirsin demişler. Bu şarkı aynı zamanda Datça'dan Antalya'ya sevgilerini yollayan Fahri Nisa ve Hasan Yetke çiftinin de isteğidir. Efendim

Antalya'dan Bilge Hanım'a armağan ediyorlar bu eseri. Biz de selamlarımızı yollayalım bu vesileyle. Bir rast eser dedik. Necdet Tokatlıoğlu'nun şarkısı, sözler İlkan San imzalı, Kemal Caner seslendiriyor. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular.

Enci Yaman'ı dinledik. Acem Aşıran bir Bilge Özgen şarkısıyla. Sözler Turhan Taşan imzalıydı. Bir başka sevgiyi hiç düşünmedim. Meral Özhan Uşak'tan hayırlı sabahlar dilemiş. Yeni gün yeni hafta sağlık, huzur ve güzellik getirsin deyip bu şarkıyı eşi Erol Bey'e, kendisine, değerli yapımcımıza, değerli sunucumuza, name dostlarımıza diyerek bizleri de ortak ediyor. Uşak'tan gönül dolusu selamlar, sevgiler göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Acarca İstanbul Ataköy'den selam anlamış. Sabahınız hayırlı, gününüz aydın olsun. Şahsınıza ve TRT Name'nin bütün ekibine kolaylıklar diliyorum. Sıradaki şarkı bütün TRT Name dinleyenlere gelsin diyor. Semra Şen Arsuz'dan sevgiler yollamış. Aziz Ceviz yağmurlu bir Bozüyük sabahından selamlar diyor. TRT Name grubundaki tüm dostlarını armağan ediyor. Osmaniye'den Fahri Özdemir eşi postacı Fadime Hanım için istiyor. Hasan Cengiz hayırlı sabahlar dilemiş. Emine Atamer yeni hafta yeni güzellikler getirsin deyip Trabzon ondan mutlu haftalar dilemiş. Efendim onların isteklerini de yerine getirdik. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Saatler 9.22'yi gösterirken Nalan Altınörs, Bekir Of'un Hicaz eserini seslendirecek. Hayırlı haftalar diliyor Ankara Kızılcahamam'dan Şeker Ahmet. Efendim ve Kızılcahamam halkı için istiyor. İsteğini yerine getiriyoruz. Değdi saçlarıma bahar gülleri.

Rüzgar gibi geçti en güzel yıllar dedi Gökhan Sezen. Ömür Gençel'in Sevinç Atan'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısını Samsun'dan Bilgen Batur istemişti. Bugün doğum günü olan sevgili arkadaşım Berin Nişancı'yı armağan ederseniz çok sevinirim demiş. Programda emeği geçen herkese de teşekkürler diyor. Berin Nişancı'yı biz de kutlayalım, sağlıklı ömürler dileyelim. Ali Özyener Gaziantep'ten hayırlı sabahlar diliyor. Mehmet Yağcı, İbrahim Halil Zengin, Erol Karabay ve koro arkadaş. Name dostları ve bizlere ortak ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor Melihan Nilüfer Keskin. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir

İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve tüm name dostlarıyla ekibimize ortak ediyor. Cahit Koçak da emeği geçen herkese teşekkürler. Kapadokya Avanos'tan selamlar. Eşim Aysel ve beni tanıyan tüm dinleyenlere armağan ediyorum demiş. İstekleri yerine getirdik. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Saatler 9.31'i gösterirken Teoman Volkan Özselçuk'tan dinleyeceğiz bu uşak eseri. Yağmurlu bir Akyazı sabahından TRT Name ailesine selamlar, muhabbetler demiş. Efendim tüm TRT Name ekibi ve dinleyicilerimiz için istemiş ama ismi yok. Kendisini bilir mi diyelim, yoksa sevgili Görkem yapımcımız şöyle bir göz atacak. WhatsApp üzerinden gelen mesajlarda maalesef bunu sık sık yaşıyoruz. İsim belirtilmediği için isimlerini söyleyemeyebiliyoruz. Efendim bir şarkıyı dinlemeye başlayalım. Ola ki görürüz ismi, okuruz tekrar. Bir su içtim testiden diyor Teoman Volkan Özselçuk.

İçimde kim vardır bir bilebilsen, sen seni bulursun kalbime girsen, dedi Seçil Hefer Yusuf Nalkesen'in bu hüzzam şarkısıyla. Meral Menekşe Özar da yeni bir güne, yeni bir haftaya merhaba deyip Mesut Kaya için istemiş bu eseri. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten Saadet ve Hıdır Nurcan'ı ortak etmiş. Aziz Ceviz efendim Bozüyük'ten selamlar yollayıp istekte bulunmuş bu şarkıyı. Kimler için? TRT Nambe grubundaki tüm dostları için isteklerini yerine getirdik efendim. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Cavit Tanürek, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizeleriyle İsmail Ötenkaya'nın Muayyer Kürdi namelerinin buluştuğu şarkıyı seslendirecek. İstek sahibimiz Bolu'dan Polat Polat, yeni hafta sağlık, başarı, huzur getirsin diyor. Ekibimize, TRT Nambe takipçilerine, Fatma ve Kamil Karabeyoğlu çiftine de ayrıca armağan ediyor. Yokluğun her dakika ölüm demek, gitme kal diyor Cavit Tanürek.

Önce Bekir Ünlü Ater'i dinledik. Münir Nurettin Selçuk'un Kürdi İlici Asker şarkısıyla "Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın" dedi. Sözler Ümit Yaşar Oğuzcan imzalıydı. İzmir Ürkmez'den Hamise Aracı istemişti. Şinasi Aydın, Sevim Aydın'a armağan ediyorum. Programda emeği geçenlere, ekibinize, size teşekkürler demişler, sağ olun. İbrahim Kesim İstanbul'dan ulaşmış. Tüm gönül dostlarına gelsin demiş. Engin Erdoğan Çanakkale'den selamlayıp TRTname dostları ve ekibimizi ortak etmiş. Erhan Yavuz yeni bir isim, Isparta Senirkent Başköy'den. Sıradaki şarkıyı trafikte seyir halinde olan 27 yıllık kıymetli eşim Zübeyde'me armağan ediyorum diyor. İyi yolculuklar dileyelim biz de. Sizin isteğinizi böylece yerine getirmiş olduk. Sonrasında Faruk Salgar'ı Teoman Alpay'ın Hüzzam şarkısıyla dinledik. Mehmet Çınar istemişti. Eşi Fatma Çağlayan Çınar için bu şarkıyı. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar diyerek. Efendim, yavaş yavaş da vedaya doğru hazırlanıyoruz. Öyle doluyum ki bulutlar gibi gözümden yaşlarım aktı akacak diyecek Hüzzam bir şarkı dinleyeceğiz. Şimdi Celal Abacı'dan, şarkı kendisine ait, sözler Muhlis Eroğlu imzalı. İzmir Yeşilyurt'tan Ceyhan Bölükbaş istemiş. Mutlulukla, sevgiyle kalın diyerek teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz.

Ve veda şarkımız Zekai Tunca, Aşkın Tuna'nın dizeleriyle bestelediği Kürdi eserini seslendirecek. Mersin'den Ahmet Özçelik ve Bolu'dan Saliha Akşemsettinoğlu'nun istekleri yerine gelecek. Doruk için istiyorum demiş. Efendim, onların isteklerini yerine getirirken biz de veda ediyoruz. Gaye Görkem Özçelik, Murat Daydemir, Dilek Demir, Bilek Topçu. Haftayı başlattık. Çarşamba sabahı yine birlikte olmak istiyoruz. Siz de isterseniz buluşalım efendim. Hoşça kalın.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler olacak. Kabinede yeni yasama döneminde meclise sunulacak kanun teklifleri ve öncelikli düzenlemeler de ele alınacak. Sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar oldu. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliği ilişkin fon soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da bulunuyor. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirmesi üzerine Başsavcılık 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Hazine ve Maliye Bakanı

Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır, dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, fon krizinde sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak, dedi. İstanbul'da konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edileceğini vurguladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu. Kozinoğlu soruşturmasında Pana Film'in direktörü İhsan Karademir'in de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta ise önünde seyreden otomobile çarpan tır devrildi. Yol kenarında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO'nun sabah yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi iptal edildi. Budo'da da iptaller var. Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri de sabah saatlerinden itibaren karşılıklı olarak yapılamıyor. Ankara'da gece saatlerine başlayan sağanak yağış kente olumsuzluklara yol açtı. Keçiören'de altyapının yetersiz kalması nedeniyle kanalizasyon taştı, çok sayıda binanın giriş katını su bastı. Evlerini basan pis suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedef alan saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müslümanların kutsal mekanlarını hedef alan saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığı ifade edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonun kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı.

İrlanda UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail sınavından skor olarak da tavır olarak da galibiyetle çıktı. İki ülke Macaristan'da karşı karşıya geldi. İrlandalı futbolcular İsrail'i Filistin ve Gazze'deki saldırıları nedeniyle protesto etti. Maç öncesi seremonide dikkati çeken anlar yaşandı. İrlanda'nın 3-0 yendiği maç öncesi futbolcular İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi. Oyuncular ayrıca siyah kol mantlarıyla sahaya çıktı ve İsrailli futbolcularla maç öncesi el sıkışmadı. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Nam İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir güne harika şarkılarla merhaba demek üzere sizlerle birlikteyiz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyiciler. Bugün de tadımızı kaçıran, canımızı sıkan, huzurumuzu bozan tüm olumsuzluklardan uzak, Türk müziğinin iyileştirici etkisiyle, güzelliklerle harika bir yayın gerçekleştireceğiz. Programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle keyifli bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Bugün programımıza Nihavend makamında eserlerle başlıyoruz değerli dostlar. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in sözleri Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait şarkısında ilk olarak Melahat Gülses'i ağırlıyoruz. Sanatçının 2007 tarihli Beyaz

İstanbul Radyosu sanatçılarından Ayfer Er, Baki Çağlıoğlu'nun Nihavend eserini seslendirdi. Unut sevme beni dedi. Birliklerimize yine Nihavend şarkılarla devam ediyoruz. 90'lı yıllara uzanıyoruz beraberce. Gönül Yazar'ın 1993 yılında yayınlanmış olan Kırmızı Gül'ün Alıbahar isimli albümünde yer vermiş olduğu Bilge Özgen'in güftesi Şafak Atayman imzalı Nihavend eserini dinliyoruz. Susamış topraklar gibi gönüller, tükenmiş, yok olmuş, nerede sevgiler?

Değerli sanatkar ve bestekar Yıldırım Gürses'in ünü ülke sınırlarını aşan şarkılarından biri Nihavend bir eser İnci Yaman tarafından seslendirildi. Aşkın Bahardı, Ümitler Vardı, bir diğer adıyla Kırık Kalp. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ederken şimdi yine 90'lı yıllara uzanacağız. Yıldırım Bekçi'nin sesinden 1990 yılında ilk kez dinlemiş olduğumuz bir Hüseyin Soysal bestesi. Güfte Özdemir Kiper'e ait. Özlediğim şarkısın kulaklarımda. Adın bin bir namedir dudaklarımda. Belki de özleyip bir gün gelirsin diye bekliyorum bıkmadan sokaklarında.

Programın başında bir Yıldırım Gürses şarkısı dinlemiştik. Şimdi ise Yıldırım Gürses'i Şekip Ayhan Özışık'ın Yaven şarkısıyla konuk ettik. Ufacık tefeciktin yemyeşil gözlerin vardı. Birlikteliğimizin bu bölümünde Kürdeli Cazkar makamında şarkılara kulak vereceğiz değerli dinleyicilerimiz. Bir Selahattin Pınar şarkısı dinleyeceğiz ilk olarak. Sözleri Vecdi Bingöl tarafından kaleme alınan şarkı 2004 yılında kaydedilmiş. Konuk solistimiz Bekir Ünlü Ater. Ne demiştin niçin caydın sözünden? Hevesin bir an mıydı, yeminin yalan mıydı?

Gündoğdu Duran'ın Kürdeli Cazkar eserini Vedat Çetinkaya'dan dinledik. Vedat Bey 1968 yılında katılıp derece aldığı Altın Ses yarışmasının ardından TRT kurumunda sanat hayatına başlamış ve 43 yıl boyunca eşsiz şarkılara sesiyle hayat vermiş. Halen zaman zaman çalışmaları devam etmekte, koro çalışmaları devam etmekte. Kendisine de sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz ve yine çok sevdiğimiz bir bestekara, bir sanatçıya kulak veriyoruz. Zekai Tunca bizlerle birlikte oluyor. Güftesi Aşkın Tuna'ya ait şarkının bestesi Zekai Tunca'nın kendisine ait. Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden, canımdan ne istersen al, gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

birini seveceksen dışını değil içini seveceksin. Gördüğünü herkes sever ama sen göremediklerini seveceksin. Sözde değil özde istiyorsan şayet tene değil cana değeceksin. Kıymetli dostlarımız, Güne Bir Söz Bırak köşesinde bugün yaşamış olduğu 13. yüzyıldan günümüze bıraktığı eserlerle, ilmiyle halen insanlığa yol gösteren değerli mutasavvıf, hoşgörünün simgesi olarak addedilen Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istedik. Evet, diliyoruz sizlere de dış görünüşünüze, kullandığınız aksesuarlara ya da gayrimenkullerinize ya da adınızın önündeki titre bakmaksızın kalbinin en güzel köşesinde yer açan gönüller rast gelsin. Ve bu güzel dileklerle, şarkılarla yolumuza devam ediyoruz. En güzel şarkıları TRT Name'de Geçmiş Zaman Olur Ki programında dinlemektesiniz. Şimdi ise Hasan Eylen bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Alaaddin hocamızın güftesi Şerafettin Aydınlık imzalı Kürdeli Cazkâr şarkısını seslendirecek. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Birbirinden özel eserlerle müzik yolculuğumuz devam ediyor. Kürdi ve Kürdili Cazkar makamındaki şarkıları sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi Belkıs Dikmen'i konuk edeceğiz. Sanatçı Orhan Kızılsavaş'ın sevilen bir eserini seslendirecek bizler için. Gönlümün görkemli doruklarında her bahar sevginin rüzgarı eser. Sönmeyen bir ateş dut tarafında kokusu füsünkar pelinler tüter.

Kayan yıldız gibi sessiz çekip gittin oldu mu ya? Turhan Taşan'ın sözleri Yalçın Benican'a ait Kürdi şarkısında Serap Mutlu Akbulut bizlerle birlikteydi. Bu güzel şarkının ardından yeniden Kürdi makamında çok sevilen özel bir İsmet Nedim bestesine kulak vereceğiz. Sözleri Nur İncegül'e ait bu şarkıyı Umut Akyürek Başka Söz Söylemem isimli albümünde seslendirmiş. Biz de bu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. İçimde kanımdasın, terk edip gidemem ki. Sen benden bir parçasın, senden ayrılamam ki.

Yolculuğumuzda kalbimizde bahar esintisini, enerjisini hissettiğimiz şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Neşe Dursun Saraç bizlerle birlikteydi. Sanatçı beste ve güftesi Şehriban Türe'ye ait Kürdi bir eser seslendirdi. Evet efendim, bu güzel şarkının ardından yine ritmimizi düşürmeyelim ve Türk filmlerinin unutulmaz şarkılarından birinde Meda Şen Sancakoğlu'nu ağırlayalım. Bir Saadettin Öktenay şarkısı. Sözler Sevim Yücealp imzalı. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim.

burada yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzum, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben olayım.

Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim.

0: buradayım sevgilim.
1: Kıpır kıpır şarkılarla günümüz renklendi. Kürdi ve Kürdili cazkar eserlerinin ardından bir Aleko Bacanos bestesinde Münip Utandı'yı ağırlıyoruz. Değerli Münip Bey'in 2007 yılında yayınlanan Fikrimin İnce Gülü albümünden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şarabet, çık sahile gel, sinede bir alemi abet.

Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Güler Basu Şen bizlerle birlikteydi. Sanatçı Cemile Karabulut yönetiminde gerçekleştirilen Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirmiş olduğu bir kayıtla konuğumuz oldu. Rast Geldim İki Cane, bir diğer adıyla Mavili isimli şarkıyı seslendirdi. Evet, birlikteliğimize devam ediyoruz kıymetli dostlarımız. Şimdi Rast makamında şarkılara kulak vereceğiz. İlk olarak bir İrfan Özbakır bestesi dinleyeceğiz. Rast Esen'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait sanatçımız Nesin Sipahi. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

üzerinde adeta bir kamu mesajı gizli olan bir Mehmet Ilgın bestesi dinledik. Rast makamındaki şarkının güftesi Cengiz Han Altuntaş imzalıydı. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama, değmez hayat bu gözyaşlarına. Gerçekten de öyle kıymetli dinleyiciler. Yaşam başlangıçlarla bitişler arasında bizim çok uzun zannettiğimiz ancak bir çırpıda geçiveren anlardan ibaret. Biz de Yaradan'ın bize bahşettiği bu güzel anları, bu güzel yılları, dakikaları sevgiyle, huzurla, mutlulukla geçirmeye çalışalım. Ve tabii ki bu yolculuğumuza şarkılar da eşlik etsin. Asuman Assım Görgün'ü dinledikten sonra şimdi yine rast makamında bir şarkıya kulak verelim. İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazan Sıvacı'yı dinleyelim. Sanatçı Haydar Tatlıyay'ın sevilen bir şarkısıyla bize sesleniyor. Bu şarkı aynı zamanda TRT arşiv kayıtlarında usta oyuncu Münir Özkul'un icrasıyla da mevcut. Dilerseniz o güzel kaydı da dinleyebilirsiniz nostaljik bir hatıra için. Evet, Nazan Sıvacı bizlerle. Mavi gözlerin, tatlı şirin sözlerin, yakıyor beni ah şeker leblerin.

0: gözle böylece kalalım mı? Aşk denilen ateşe yanalım mı? El ele göz göze böylece kalalım mı?
1: Aşk denilen ateşe yanalım mı, el ele göz göze öylece kalalım mı? Turgay Kızıltuğ, Erol Sayan'ın Rast eserini seslendirdi bizler için ve günümüz daha da renklendi bu anlamlı şarkıyla ve Turgay Bey'in güzel sesiyle. Efendim, birlikteliğimize devam ederken şimdi mahur makamında bir Münir Nurettin Selçuk bestesine kulak vereceğiz. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseri sanatçılarımız Gökhan Sezen ve Tuğçe Pala beraberce seslendiriyorlar. Aşık'a Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider. Ümit yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider.

Ankara Radyosu sanatçılarından Deniz Macaroğlu, Ras ve Mahur makamında eserlerden oluşan bir potpori sundu bizlere. Ve bu güzel şarkılarla, şen şakrak namelerle günümüz daha da renklendi kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi ise ritmimizi bir parça düşürelim, çok fazla değil, ve değerli sanatkar Vedat Çetinkaya'ya kulak verelim. Sanatçının 2006 yılında seslendirdiği ve İstanbul Radyosu saz sanatçılarının kendisine eşlik ettiği eseri bir Alaaddin Şensoy bestesi. Güfte Salih Korkmaz'a ait. Hicaz makamı Kamındaki şarkıda Vedat Bey bizlere şöyle sesleniyor. Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm, aşkın için ölmüşüm, senin umrunda mı?

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçılarından Seval Şentürk bizlerle birlikteydi. Umutsuz, kırılan bir kalbin duygularını yansıttı bu şarkıda Seval Hanım. Bir Arif Sami Toker bestesi seslendirdi. Evet efendim, programımızın ikinci bölümü Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor. Şimdi Gönül Yazar ile 1993 yılına uzanıyoruz. Sanatçının Kırmızı Gül'ün Alıvar isimli albümünde yer alan Saadet'in kaynak şarkısını dinliyoruz. Hicaz eserin güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Gönlümün içindedir gözlenerek sevgilim, çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim.

Ayşe Tuna'nın 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde yer alan anonim bir Hicaz türküyü dinledik. Vardar Ovası dedi sanatçı. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken efendim şimdi iki dev sanatkarı ağırlıyoruz. Zeki Müren ve Muazzez Abacı bizlerle birlikte olacak. Zeki Müren'in vefatının ardından stüdyo ortamında dönemin teknolojik imkanlarıyla iki değerli sanatçının sesinin ortaklaşa kaydının alındığı ve bu kayıtlarla oluşan bir albüm. Albümden sevilen eseri sizlerle paylaşıyoruz. Bir Fethi Kara Mahmudoğlu bestesi. Hicaz eserde sanatçılarımız bizlere şöyle sesleniyor. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık odama mehtap gibi dol yeter.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Berin Şener'i konuk ettik. Sanatçı Yıldırım Gürses'in sözleri Mustafa Sevinen'e ait Hicaz şarkısını seslendirdi. Kıpır kıpır güzel bir şarkıya kulak verdik. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdiki konuğumuz Hasan Eren olacak. Sanatçının 2015 tarihinde yayınlanan Yüreğimden Yüreğine isimli albümünde yer verdiği Hüsnü Üstün bestesini dinleyeceğiz. Sözlerini Aşkın Tuna'nın kaleme aldığı bu eserde sanatçı bize şöyle seslenecek. Aşkımız ne güzeldi, bittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız, gittiğinde anladım.

Aşka dair, sevgiye dair şarkılarla hüznü, mutluluğu, heyecanı, kaygıyı, tasayı ya da neşeyi, sevinci beraberce paylaştık. Yine insana dair her duyguyu bugün şarkılarla hissettik efendim ve bir yayının sonuna geldik. Yarın yeniden bu mikrofonda en özel eserlerle gününüzü aydınlatmaya çalışacağız. Programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dileklerimle sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi İsmet Nedim'in Hicaz şarkısında Aylin Şengün Taşçı ile baş başa bırakmak istiyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın diyorum.

CRT Name. Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler olacak. Kabinede yeni yasama döneminde meclise sunulacak kanun teklifleri ve öncelikli düzenlemeler de ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştiriliyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplandı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. İsrail işgalciler Mescid-i Aksa'ya hukuksuzca girdi. Üstelik baskın sırasında Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmedi. Kudüs Valiliği dün sabah saatlerinden itibaren avlulara 1143 İsrail işgalcinin girdiğini açıkladı. Fon soruşturması kapsamında 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin Destek Faktöring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.

0: edildi. Şüphelilerden 8'i gözaltına alındı, 2 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır, dedi. SPK'dan da tasfiye sürecine ilişkin yeni bir açıklama geldi. 16 Eylül ve öncesinde verilen fon satış talimatlarının normal süresinde işleme alınacağı belirtildi. 17 Eylül'de verilen tüm alım-satım talimatlarının ise fonların o gün işleme kapatılması nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ildeki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu, bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Son 5 günde 25 ilde siber suçlarla mücadele operasyonları yapıldı. Operasyonlarda yakalanan 473 şüpheliden 286'sı tutuklandı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta ise önünde seyreden otomobile çarpan tır devrildi. Yol kenarında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO'nun sabah yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi iptal edildi. Budo'da da iptaller var. Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri de sabah saatlerinden itibaren karşılıklı olarak yapılamıyor. Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kente olumsuzluklara yol açtı. Keçiören'de altyapının yetersiz kalması nedeniyle kanalizasyon taştı, çok sayıda binanın giriş katını su bastı. Evlerini basan pis suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. ABD Başkanı Trump'tan da müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Trump bu hafta görüşmeler sürecek dedi. Spor. Amili futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. İrlanda UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail sınavından skor olarak da tavır olarak da galibiyetle çıktı. İki ülke Macaristan'da karşı karşıya geldi. İrlandalı futbolcular İsrail'i Filistin ve Gazze'deki saldırıları nedeniyle protesto etti. Maç öncesi seremonide dikkati çeken anlar yaşandı. İrlanda'nın 3-0 yendiği maç öncesi futbolcular İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi. Oyuncular ayrıca siyah kol bantları ile sahaya çıktı ve İsrailli futbolcularla maç öncesi el sıkışmadı. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Name. Hoş Sada.

0: şarkıların rengi.
1: İstanbul'dan TRT İstanbul Radyosu'ndan hepinize iyi günler diliyorum. Ben Murat Seçkin, yine bir şarkıların renginde sizlerleyim efendim. Bugün sesimiz sizlere teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler duyuracak. O halde güzel bir şarkı diyelim ve sözleri Ceyda Görke, bestesi Bertan Üsküdarlı'ya ait Şehnaz makamındaki eseri Cengiz Han Sönmez'in sesinden dinleyelim. Bir selam, bir tatlı sözde hatırı sormak isterim diyecek Cengiz Han Sönmez sizler için.

0: Kıymetli dinleyicilerim, bugün şarkılarımıza konu olmuş zamanlardan bahsedip sizleri namelerle buluşturacağım. Gelelim bugünkü stüdyo konuğumuza, günümüz değerli şair ve şarkı sözü yazarlarından sevgili Ceyda Görk Üsküdarlı bugün bizlerle. Öncelikle programımıza hoş geldiniz sevgili Ceyda ablacığım.
1: Merhabalar, teşekkürler Muratçığım. Bu güzel programda ikinci konukluğum sanıyorum.
0: Evet.
1: Üçüncü ya da ikinci olması lazım. Çok mutluyum sizleri yeniden gördüğüm için ve bütün dinleyenlerimize de sonsuz iyilikler, güzellikler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Sizi iyi gördüm maşallah.
1: Çok şükür.
0: Allah sağlık sıhhat versin.
1: Şimdi efendim adamın birine sormuşlar kaç yaşındasınız diye. Vallahi ne bileyim her sene değişiyor demiş. Şimdi benimki de o hesap. 75 yaşıma geldim amma ve lakin son derece memnunum. Bir hanım için bunu söylemek biraz zor ama ben hakikaten çok mutluyum.
0: Her yaşın ayrı bir güzelliği
1: İşte
0: var.
1: o klişeleşmiş değil esasında tabii
0: Yok yok gerçekten öyle.
1: o biraz aldatmacası iş.
0: Bizleri şu an radyoların başında dinleyen sevgili dinleyicilerimize Ceyda Görk'ü nasıl anlatırsınız?
1: Vallahi Ceyda Görk tamamen gönlüyle yaşayan bir insan. Neden gönlüyle yaşıyor Ceyda Görk? Çünkü gönül Allah'ın evi. Ve ben o hem kendi gönlümü korumak hem de başkalarının gönlünü kırmamak adına gerçekten hele ki şu devirde büyük gayret sarf ediyorum. Çünkü artık yaşamak çok zorlaştı.
0: Ne yazık ki.
1: Yani manevi hislerimizle, duygularımızla etrafı tırmalamadan kendini perişan etmeden yaşamak gerçekten çok zorlaştı. Allah hepimize kolaylık versin. Çünkü çok zor bir zamanda yaşıyoruz. Zaman kavramı bitti, içi boşaldı zaten.
0: Bugünkü konumuz da zaman.
1: Evet.
0: Gerçekten zamanın değerini de bilmek lazım. Ama
1: Bilemiyorum.
0: zamanı da iyi değerlendirmek.
1: Şimdi nasıl biliyorsun zamanında? Hiç an, şu an
0: Evet.
1: gitti, bitti. Şu an gidebiliriz. Son nefesimizi veriyor olabiliriz şu an. İşte
0: Evet.
1: bitti zaman dediğin. Bu
0: Hayatın
1: kadar.
0: gerçekleri
1: Bu kadar.
0: gerçekten bu.
1: Ama şu sevdiğimiz işleri yaparak yaptığımız işlerde başkalarına da bir iki minnacık bir ışık olacak. Yani kimseye yol gösterecek halimiz yok bu yaştan sonra. Ama bir dinleyen, bir okuyan, bir izleyen minnacık zerre nasiplense gayemiz bu. Bu
0: Evet,
1: kadar.
0: çok doğru söylüyorsunuz. Siz İstanbul'da dünyaya geliyorsunuz.
1: Evet.
0: İstanbul'un yerlisisiniz.
1: Evet.
0: Şöyle

0: eski İstanbul'dan bahsetmek
1: Vallahi
0: isterim ama
1: o benim yürek yaram
0: değil
1: zaten.
0: mi?
1: Evet. İstanbullu olmak ayrıcalık demeyeyim, o biraz sanki sınıf farkı gibi, öyle bir şey düşünmüyorum asla. Ama bir Türk kültürü, Türk nezaketi, medeniyeti, her şeyi ahlakıyla, bütün sosyal yaşamıyla gerçekten İstanbul örnek alınacak bir yaşam biçimiydi. En azından benim çocukluğumda böyleydi ve ben bu güzellikleri sonuna kadar yaşadım. Hem aile ortamında, baba ocağında yaşadım, hem bütün çevremde yaşadım.
0: Sanırım Emirganlıydınız, değil mi?
1: Doğrudur.
0: Ne güzelmiş o günler. Tabii biz de ucundan çok az da olsa
1: Siz
0: yetiştik.
1: daha küçüksünüz. Siz daha
0: Ama
1: küçüksünüz.
0: o güzel günleri unutamıyoruz.
1: Unutulmaz ki.
0: Her
1: Unutulmuyor.
0: zaman
1: Allah'tan
0: yaşıyoruz.
1: yaşamışız diyor. Çok şanslıydık biz. Şanslı imişiz meğer. Şimdi fark ediyorum.
0: Evet.
1: Hiç kimse yaşadığı anı değerlendirmesini
0: O
1: yapamıyor.
0: anda bilemiyor ama
1: Evet.
0: sonradan çıkıyor. Doğru söylüyorsunuz. Her manada böyledir ama her
1: Evet.
0: şeyde.
1: Evet.
0: İsterseniz bir sohbetimize ara verelim.
1: Tamam.
0: Yine güzel bir şarkıyla programımıza
1: Oldu.
0: devam edelim.
1: Oldu, oldu.
0: Efendim dinleyeceğimiz eser Arif Sami Toker'in Acem Kürdi şarkısı. O meşhur eserlerinden bir tanesi. Artık gelecek sanma sakın. Geçti o günler. Bu eseri Esma Başbuğ'un sesinden dinliyoruz.

0: Ne güzel eserdir.
1: Muhteşem.
0: Sevgili Esma Başbuğ'un da sesine sağlık.
1: Pırıl pırıl icra etmiş.
0: Gerçekten.
1: Arif Sami Hoca'nın bir eseri vardır Hicaz. Çıksam şu dağların yücelerine. Eş olsam
0: Ne
1: gurbetin
0: güzeldir.
1: gecelerine.
0: Evet.
1: İmrenir dururum nicelerine. Bir ben mi murada eremiyorum? Bu benim şarkım.
0: Ne
1: Dediğim
0: kadar güzeldir
1: şarkılardandır.
0: gerçekten.
1: Nurlar da yazsın.
0: Peki sanat çalışmalarınız nasıl gidiyor bu arada?
1: Vallahi sanat çalışmalarımız üstümde kalmasın. Hepinize çok selam var Bertan Üsküdar'la
0: Biz
1: hocamız.
0: de ellerinden öpüyoruz sevgili
1: Sağ ol.
0: Bertan hocamızın.
1: 89 yaşına girdi
0: Maşallah.
1: ve coştu.
0: Maşallah.
1: Yapay zeka ile klipler yapıyor.
0: Hop.
1: Bildiğin gibi de beni falan geçti. Evet. Evet. Artık
0: Harika.
1: coştu, onu tutamıyoruz.
0: Maşallah. O
1: Evet.
0: güzel enerjisini her zaman
1: Korkunç maşallah.
0: ortaya
1: Maşallah.
0: çıkartır Bertan Hoca zaten.
1: Şimdi hatta ben bir söz yazmıştım.
0: Evet.
1: Ve kendime yazdım. Öyle bir sanatçıyı düşünerek yani başlıyorsun sonuna kadar hayatın geliyorsun yaşlanıyorsun vesaire. Böyle bir pasaj var içinde. Dört makamda besteledi. En sonunda nihayette karar kıldı. İsterseniz şiir yerine onun sözlerini okuyayım ben size.
0: Lütfen, lütfen. İsrar ederim.
1: Bir kırık kadehtir ömür dediğin. Mey gibi içtiğim yıllarım nerede? Bir anlık serapmış sevda dediğin. Sevdiğim, yandığım, sevdiğim nerede? Kim bilir neredeler o çok sevenler? Yüzüme gülenler, canım diyenler. Besteler tükendi, sustu nameler. Hani nerede sazım, tellerim nerede? Menzile giderken yolum şaşırdım. Kah düştüm tuzağa, kah kanatlandım. Kah güldüm, ağladım, kah yaralandım. Tez bitti baharım. Gençliğim nerede? Kim bilir neredeler o çok sevenler? Yüzüme gülenler, canım diyenler. Sahneler ışıksız, indi perdeler, tükendi alkışlar. Dostlarım nerede?
0: Harika bir şiir.
1: Yani bir
0: Yani
1: sanatçıyı tasvir ettim
0: çok
1: ben burada.
0: gerçekleri
1: Evet.
0: söylemişsiniz Ceyda ablacığım. Valla üzüle üzüle dinlemiş oldum ama çok güzel bir şiir gerçekten. Gerçekleri
1: Evet.
0: yansıtan. O halde Bertan Üsküdar'lı demişken onun ikinci eserine kulak
1: Tamam,
0: verelim.
1: tamam.
0: Sözler tabii ki size ait.
1: Evet.
0: Ceyda Görk imzası taşıyor. Uşak makamında dinleyeceğimiz eser. Şu geçen her güne kalbim yazıyor hasretini diyecek Cavit Tanürek sizler için.
1: Bunun üzerine bir şey söyleyebilir miyim? Benden yaptığı, benim ona ilk yazdığım dörtlüktür bu.
0: Öyle mi?
1: Onun da benden bestelediği ilk eserdir.
0: Harika. O halde dinleyelim.
1: Evet.

0: Efendim şarkıların rengi, ben Murat Seçkin ve değerli konuğum sevgili Ceyda Görk Üsküdarlı ile birlikte devam ediyor. İlhamınıza sağlık, hocamızın da gönlüne sağlık diyeyim.
1: Evet.
0: Gerçekten çok güzel.
1: Onun da ömrüne bereket, benim de ilhamıma bereket
0: Amin,
1: olsun.
0: amin,
1: Değil mi?
0: amin.
1: Hepimizin gerçi,
0: Aynen öyle.
1: hepimizin öyle.
0: Peki şiir yazmak, şairlik nasıl başladı? Ne zaman hissettiniz bu yeteneği kendinizde?
1: Valla ben hissetmedim de rahmetli annem
0: Evet.
1: hissetmiş. Bunu hep söylerim. Benim devrimin bir çocuk dergisi vardı Doğan kardeş. Oraya gönderirmiş benim şiirlerimi.
0: Siz bilmiyorsunuz ama.
1: Ben bilmiyorum.
0: Evet.
1: Yani yazıyorum. Tamam, ben çünkü 5,5-6 yaşında değildim yazmayı okumayı öğrendiğimde. O gönderirmiş. Hatta kulakları çınlatsın Mehmet Güntekin hocamız. Bir gün bana bir resim attı. Sahaflarda Doğan kardeşin eski bir fasikülünü bulmuş.
0: Evet.
1: İçinde şiirleri olan çocukların. Bir de bak Ceyda Görk.
0: Aa,
1: Yani
0: ne
1: nasıl
0: güzel bir
1: mutlu oldu.
0: mutluluk olmuş
1: Evet,
0: sizin için.
1: evet. Bir zamanlar ciltliydi tabii ama yıllar geçti tabii, her şey dağıldı gitti. Yani o zamanlardan başladı. Bakın bu kadar şiir bestelendi. Bertan Hoca'nın haricinde onu da tabii besteledemedim. Asla ve asla. Ben ömrümde kimseye al da bunu bestele
0: Evet.
1: dememişimdir. Dostlar sağ olsunlar, değerli bestekarlarımız. Ceyda abla ya da Ceyda Hanım, biz bunu şey yaptık, besteledik. Tamam, teşekkür ediyorum. Yani ben kimseye söz filan
0: Ya demek
1: vermem.
0: ki o güzel cümlelerde, satırlarda çok şeyler bulmuşlar ki
1: Yani
0: bestelemişler.
1: Allah razı olsun. Tabii
0: Gerçekten.
1: gönül zaten bir şekilde buluyor.
0: Nice güzel şiirlerinizi
1: İnşallah.
0: bekliyoruz. İlhamınız
1: İnşallah.
0: bol olsun.
1: İnşallah.
0: Efendim şimdi sırada Avni Anıl'a ait o çok sevilen Hicaz eser var. Dinleyeceğimiz şarkının sözlerini İlkan San yazmış. O meşhur eser. Gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki diyecek İsmail Olgay sizler için.

0: Şiirlerinizin bestelenmesi size nasıl bir duygu katıyor? Ve bu arada çeşitli sanatçılardan o eserler oluşunca dinlemek nasıl bir duygu?
1: Enteresan bir şeydir bu. Biraz şaşkınlık, biraz hüzün, biraz da o ilhamı, o mısralarla, o bestekar gönüle dokundurabilmişsem şayet huzurlu oluyor.
0: Evet.
1: Yani mutlu oluyorum falan değil, huzurlu oluyor. Çünkü hem o kıymetli bestekarın hanımdır ya da beyefendidir, hem bana bir gün birileri dinler, göçüp gideceğiz bu dünyadan. Bir Allah rahmet eylesin deseler
0: Evet,
1: bize,
0: evet,
1: bu bana kar. Benim bütün
0: güzel
1: karım.
0: Bir dua ile ansalar,
1: Evet,
0: değil mi? Ne
1: evet.
0: kadar?
1: Dua demişken, ben bugün size okuyacağım son şiirimi okuyabilir miyim?
0: Lütfen,
1: Tam yeri geldi
0: lütfen,
1: çünkü.
0: lütfen.
1: Evet, şiirimizin adı Dua. Bu benim şahsi dua. Ve Bertan Hoca bunu ilahi olarak bestelendi bu.
0: Evet.
1: Rabbim, kutlu geceler, üç aylar hürmetine. Kainatı sebebin, Habibin hürmetine. Yeri göğü yaratan kudretin hürmetine. Affet Allah'ım beni, bizi affet Allah'ım. Rabbim, levh-i mahfuzun, malumun hürmetine. 99 Esmaül Hüsna'nın hürmetine. Evliyalar, neviler, şehitler hürmetine. Affet Allah'ım beni, bizi affet Allah'ım. Rabbim, cümle melekler, semavat hürmetine. Dört kitabı vahyeden Cebrail hürmetine. Ehli beytin, Kabe'nin, kelamın hürmetine. Affet Allah'ım beni, bizi affet Allah'ım. 27 Temmuz 2006'da yazmış.
0: Ağzınıza, gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: O halde güzel bir şiirinizle cümleşen yine güzel bir beste var sırada.
1: Tamam.
0: Tabii ki Bertan Üsküdarlı bestesi. Bayati makamında. Asuman Aslım Gölgün'ün sesinden dinleyeceğiz efendim bu güzel eseri.
1: Evet.
0: Bir eski zaman aşkı mı var? Söyle adında diyecek Asuman Aslım Gölgün sizler için.

0: Şair olmadan önce örnek aldığınız mutlaka kişiler olmuştur diye düşünüyorum. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Vaktiyle tabii ki son çok en meşhur şairlerimizi hep okuduk. Benim şöyle bir hoşluk var hayatımda. Arkadaşlarıydı, babamın dostlarıydı Behçet Kemal Çağlar, Mustafa Nafiz Irmak, Faruk Nafiz
0: Ne kadar
1: Çamlıbel.
0: güzel.
1: Yani ben onların sohbetlerinin arasında böyle tenis topu gibi bir onun ağzına bir onun ağzına bakarak büyüdüm. Yani ilham almam gerekmedi kimseden.
0: Ve
1: Ve
0: canlı canlı almışsınız o
1: tabii
0: ilhamı.
1: tabii. Ve onların zaten konuşması, muhabbetleri bir şiirdi.
0: Çok doğru.
1: Müthiştiler.
0: Hepsi nurlarda
1: Nurlarda
0: yatsın.
1: yatsın, nurlarda
0: Evet.
1: yatsın.
0: Yine güzel bir şarkınız var sırada. Bu şarkıyı ben çok beğeniyorum. Tabii kendisini de rahmetle anıyorum. Radyomuzun çok kıymetli bir sesiydi. Necmettin Yıldırım
1: Ha canım
0: abimiz
1: benim.
0: okumuştu bu
1: Evet, evet,
0: şarkıyı.
1: evet.
0: Onun sesine kulak verelim. Acem
1: Acem
0: Aşıran
1: değil mi?
0: makamında,
1: Evet,
0: evet.
1: evet.
0: Ben günleri aylar bilirim, ayları yıllar
1: Yıllar.
0: diyecek. Necmettin Yıldırım sizler için efendim.

0: Gönlünüze sağlık. Siz aynı zamanda güzel sesinizle klasik müziğimizi zaman zaman değişik mekanlarda seslendiriyorsunuz. Klasik ve neoklasik eserlerimizi artık ne yazık ki siz de biliyorsunuz ki sahnelerde pek rastlayamıyoruz. Ama siz bu öz müziğimizi yaşatıyorsunuz her pahasına.
1: İnatla.
0: Ve çok teşekkür ediyorum size.
1: İnatla.
0: Bu konuda neler söylersiniz?
1: Vallahi ben eğer beni dinlemeye gelenlerin, dostlarımın karşısına, ki kendi mekanımızda çıkıyorum hep, varalım köyü Dilara'ya gönül hu diyerek, bu eseri icra ederek çıkıyorsam ve bunu dinlemeyi isteyen dostlara hitap ediyorsam, bu benim
0: Ne
1: için en
0: mutlu değil
1: büyük
0: mi?
1: ödül.
0: Gerçekten öyle.
1: Yani ben çünkü eller havaya, şimdi tırnak içinde, onu asla, yani bir
0: Evet.
1: şey, bana göre bir şey değil. Çünkü sinirleniyorum, tansiyonlarım çıkıyor. Öyle bir şey yok.
0: Kültürümüzü yaşatıyorsunuz siz.
1: Ben, evet, ben
0: Gerçek müziğimizi
1: şimdi
0: yaşatıyorsunuz.
1: ben kültürüme aşığım. Ben bizim musikiğimize aşığım.
0: Evet.
1: Yani bu aşk olunca da biraz radikal kalıyoruz. Ama ben memnunum bu halimden. Çünkü niye tenkit edeceğim bir şey yapayım?
0: Doğru,
1: Ben
0: doğru.
1: buyum. Dinleme, bunları seven. Çünkü ben şey diyorum bize. İstanbul'un 45 yıldır Türk müziği efsanesi. 45 yıldır bugün ayakta kalan bir mekan yok İstanbul'da.
0: Evet.
1: Yani her şeye rağmen.
0: Gerçekten
1: Her
0: öyle.
1: şeye rağmen inatla
0: Size bu
1: götürüyoruz.
0: müziğimizi yaşattığınız için de çok çok ayrıca
1: Sağ
0: teşekkür
1: ol.
0: ediyorum.
1: Bir de ben hazır fırsat bulmuşken sevgili TRT'mizden, TRT kurumumuzdan bir ricam olacak. TRT Radyoname'nin televizyon versiyonunu istiyorum ben. Nasıl TRT Radyoname tamamen normal bizim ama neoklasik
0: Türk
1: ama
0: müziği,
1: klasik tam Türk müziği.
0: evet.
1: Bunu televizyona aktarılmasını
0: Hayata geçirelim
1: istiyorum.
0: diyoruz. Güzel bir
1: Çünkü
0: beklenti bu.
1: zaten milyonlarca arşiv var.
0: Çok doğru.
1: Yüz binlerce arşiv var. Yani özel bir masrafa gerek yok. O eski arşivleri tekrar çıkarsalar bitti. Hiç
0: Evet.
1: olmazsa biz de güzel müzik dinleriz.
0: İnşallah buradan seslenmiş olalım.
1: İnşallah.
0: Efendim yine güzel bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz. Emel Sayın'a kulak vereceğiz. Sözleri Yalçın Bencan'a ve bestesi Turan Taş'a ait Kürdi makamındaki eser. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan, üzüldüğün şeye bak diyecek sevgili Emel Sayın sizler için.

0: Şu an bizleri dinleyen, amatörce şiir yazan dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tavsiyeleriniz neler olur? Kısaca bir bahsedelim.
1: En önemlisi konuştuğumuz dilimize hakimiyet ve kelime hazinesinin zenginliği en önemli unsur.
0: Evet.
1: İki kıtalık şiirlerde yazdıkları, karaladıkları şeylerde aynı kelimeyi 3 kere 5 kere kullananlar var. Yani kelime haznesinin zenginliği çok önemli. İmla kuralları ve telaffuzlar çok önemli. D'leri, dağları, zamirleri. Yani ben yazıyorum diyor.
0: Dil kurallarına uygun olması.
1: İmla kuralları tabii dilimizin literatürüne uygun, bütün kurallarına uymaları gerekir. Daha doğrusu bunlara vakıf olmaları gerekir ki düzgün bir şeyler
0: anlaşılır şekilde tabii. Şiir yazılması çok
1: mesela
0: önemli.
1: Yazdığı şiirin konusu.
0: Evet.
1: Ben şahsen mahkemeyi de yazıyorum ben. Ama bir mahkemenin duvarları, celsesi, mübaşiri, bütün bunları, çünkü şiirin mantığı vardır. Evet. Mantıksız bir şey yazamazsınız. Ne kadar vezinli kafiyeli de yazsanız, hangi vezni kullanıyorsanız ya da serbest mi yazıyorsunuz? Bir fonetiği olması lazım. Ve onu sürüklemesi lazım. O mantığın sürüklemesi lazım. Yani bu burada ne saçmalamış.
0: Aynı bir roman
1: lazım.
0: Gibi aslında değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii tabii. Evet. Bir minik roman.
0: Evet. Efendim programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi...

Şimdi de sözü değerli konuğum Ceyda Görkem ve bestesi Necip Gülses'e ait şarkıya kulak veriyoruz. Bir zamanlar gelmeyecek, bir mevsim bekler gibi bekledim dönmeni. Kısaca geri dönme diyecek sevgili Melihat Gülses sizler için.

0: Gönlünüze sağlık. Çok güzel olmuş eser gerçekten.
1: Teşekkürler.
0: Necip Gülses'in de gönlüne sağlık. Günümüzde Türk sanat müziğine gereken önem veriliyor mu sizce?
1: Sanırım halk böyle istiyor cümlesinin altındaki bütün kastedilenlerin bugün hayata geçirilmesiyle birlikte müzikimiz artık gereken önemi, değeri görmüyor. Ben buna inanıyorum. Kimse kusura bakmasın. Yani halk bunu istiyor diye diye. Çünkü sanat dediğimiz, sanatın her branşı, resim, müzik, heykel vesaire, toplumun zevkini, beğenisini, çıtasını yükseltmek içindir. Halk böyle istiyor, ben böyle heykel yapayım diyen ben bir heykeltıraş görmedim. Halk böyle resim istiyor deyip de öyle resim yapan görmedim.
0: Sanat sanatçının içinden doğar değil mi?
1: Şimdi hem içinden doğar hem de bütün sanatlar toplumun bulunduğu sosyal iklimin, coğrafyanın zevkini, o insanların zevkinin çıtasını yükseltmek için vardır.
0: Evet.
1: Yani biz artık bunu kaybettik. Kaybettik. Kimse kusura bakmasın. Yani insanları bu derece sığ bırakmanın, iyicene sığlaştırmanın hiçbir alemi yok.
0: Yine güzel bir şarkıyla programımıza devam edelim. Sözü ve bestesi Alaaddin Şensoy'a ait o meşhur eserlerden bir tanesi. Biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum diyecek Nalan Altınörs sizler için.

0: Hemen bu güzel eserin arkasından benim sesimden dinleyeceğimiz güzel bir şarkı daha var.
1: Ne
0: Hüsnü
1: kadar,
0: Üstün'e ait.
1: Ne kadar
0: Sözlerini de
1: güzel.
0: Aşkın Tuna yazmış.
1: Ne güzel.
0: O meşhur eserlerden bir tanesi, Hicaz makamında.
1: Hüsnü Üstün hocamıza da sağlıklar,
0: Şifalar
1: şifalar
0: diliyoruz.
1: diliyoruz.
0: Sevgilerimizi, saygılarımızı
1: Evet,
0: gönderiyoruz
1: evet.
0: kendisine. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma. Sana aşık olan benim, sen sevgini bana sakla diyeceğim. Sizler için efendim ben Murat Seçkin.

0: Efendim yine bir programımızın daha sonuna geldik ne yazık ki. Bugün günümüz şair ve şarkı sözü yazarlarından sevgili Ceyda Görk Üsküdarlı bizlerleydi. Çok teşekkür ediyorum Ceyda ablacığım. Ayaklarınıza sağlık.
1: Teşekkürler ediyorum. Bütün dostlarımıza, uzaktaki, yakındaki, radyolarının başındaki bütün dostlarımıza şiir ve şarkı tadında, gönül huzuruyla, gönül bereketiyle yaşanacak nice günler diliyorum.
0: Değerli dinleyicilerim, ben Murat Seçkin. Bugün de Şarkıların Rengi programını sizler için hazırlayıp sundum. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte TRT Nami frekanslarında Şarkıların Rengi'de yeniden buluşmayı diliyor. Ve son olarak Zeki Müren'in sesinden dinleyeceğimiz sözleri Yahya Benekaya ve bestesi Saadettin Ökten'e ait o çok sevilen Nihavend şarkıyla bugünkü programımızı noktalıyoruz. Günlerdir içime çöktü ayrılık. Böyle boynu bükük, duruşum ondan diyecek. Sanat güneşimiz Zeki Müren sizler için efendim. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: gelişim ondan.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş devam eden fon soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kararlılıkla meselenin üzerine gidileceğini söyledi. Kurtulmuş, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmeli dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Buna göre 16 Eylül ve öncesinde verilen fon alım ve satım talimatları olağan işlem süreci içinde değerlendirilecek. 17 Eylül'de verilen tüm alım-satım talimatları ise fonların aynı gün işleme kapatılması nedeniyle iptal edildi. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik Şirketleri ile bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8'i gözaltına alındı, 2 şüpheli ise aranıyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve emniyetteki ifade işlemleri biten 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyor. Fidan, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ve Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan'la görüşecek. Hakan Fidan'ın gündeminde Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, Körfez'deki gelişmeler, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyri sefer güvenliğiyle Gazze ve Yemen başta olmak üzere bölgesel meseleler olacak. Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret artıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Amerika ile ticaret hacminin 2026'da 43 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti. Bu trend korunursa 2028 yıl sonunda yıllık 50 milyar dolara ulaşmış olacağız ifadesini.

kullandı. Türk askeri havacılık tarihinde yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Gökvatanın yeni muhafızlarını yetiştirecek Hürkuş'un ilk iki uçağı törenle teslim edildi. Gözler 2028'e kadar tamamlanacak 55 uçaklık filoya çevrildi. Siber suçlarla mücadele kararlılıkla sürüyor. Son 5 günde 25 ilde siber suçlarla mücadele operasyonları yapıldı. Operasyonlar sonucu 473 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 286'sı tutuklanırken 92 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, batığın çevresinde yürütülen dip aramalarında iki naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA incelemesi başlatıldı. 15 yolcunun hayatını kaybettiği kazada kayıp 13 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu çerçevesindeki temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erhurman, Rum yönetiminin 11 ayda 13 güven aşındırıcı eylemlerini muhataplarına aktardıklarını söyledi. Bunların arasında İsrail'le yapılan askeri anlaşmalar da var, dedi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefindeydi. İsrailli işgalciler hukuksuzca Mescid-i Aksa'ya girdi. Üstelik baskın sırasında Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine de izin verilmedi. Spor. A milli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Bugün saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Oliver yönetecek. Haberleri sunduk.

Stüdyoname. Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir'den canlı olarak sesleniyoruz efendim. Stüdyoname programımızı dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sanatçılarımız Gülden Marmara, Lale Mumcu Başel ve Furkan Yavuz'dan şarkılar dinleyeceksiniz. Onlara kemanda Selçuk Gönüldaş, viyolada Manolya Şen, sesli violonselde Seher Erkan, klasik kemençede Gülten Yeğin, udda Hüseyin Erci, kanunda Erol Gönüldaş, neyde Berat Kaplan, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazlarda Mustafa Şekerli ve İsmet Çakmak eşlik edecekler. Programımızı Ebru Özçengel hazırladı. Tomay serimiz Yusuf Günday ve mikrofonda bendeniz Tuğba Özyol. Efendim, ilk sanatçımız Lale Mumcu Başel geliyor mikrofona. Uşak makamında şarkılar seslendirecek sizin için. İlk eserimiz güftesi Ahmet Refik Altınay imzalı Mısırlı İbrahim Efendi'nin eseri. Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken, öksüz sanırım kendimi ben sensiz içerken.

Evet, şimdi sözlerini Hikmet Münir Ebcioğlu'nun yazdığı Şerif İçli'ye ait bir eser dinleyeceğiz. Müziğe Neyzen İhsan Bey'in idaresindeki Beşiktaş Musiki Kulübü'nde başlayıp yolculuğunu Ankara Radyosu'nda devam eden Şerif İçli, bir ömür musikiye hizmet etti. İstanbul Radyosu'ndaki emisyon sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 1956'da hayata veda etti. Şimdi

kalbinden süzülen güzel bir şarkıyı seslendiriyor Lale Mumcu Başel. Gözlerin hayran bakarmış görmeyip ısrarımı. Bilmiyor avare gönlüm, öldüren kalp ağrımı.

Kendini musikiye vermiş bir başka isim. 600'den fazla eser bırakmış büyük bestekar Saadettin Kaynak ve onun en yakın dostu, kalem arkadaşı Vecdi Bingöl'ün sözlerine hayat verdiği Uşak şarkısı. Neydi, ne oldu halim, çektiklerim vebalim, sevdiğinden ayrılmak ne acı, ah ne zalim.

Evet kıymetli dinleyenler, Saadet'in Kaynak Vecdi Bingöl ortak çalışması var yine sırada ve yine makamımız Uşak. Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir? Durma, söyle.

Seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi sanatçımız Furkan Yavuz geliyor mikrofona. Hüzzam makamında şarkılar seslendirecek sizin için. İlk eser güftesi Selim Aru imzalı. Bestesi ise klarnetin efsane ismi Şükrü Tunar'a ait eser. Gönül durup dururken bir güle uçtu kuş gibi. Çırpındı dalında dikeni tanıyormuş gibi. Klarnette Durmuş Kısaoğlu'yu dinliyorsunuz.

Efendim, Hüzzam makamındaki seyrimiz Arif Sami Toker'e ait eserle sürüyor. Furkan Yavuz tekrar mikrofonda. Talihin elinde oyuncak oldum. Kader böyleymiş, buymuş alın yazım.

Evet, şimdi İzmir Radyomuzun unutulmaz şeflerinden bestekarımız Udi Yılmaz Yüksel'in hafızalara kazınan eserlerinden biriyle devam edeceğiz kıymetli dinleyenler. Yine Hüzzam makamındayız. Çekemezler sevgimizi, bilemezler kalbimizi. Tanrı yazmış bize bizi, sen benimsin, ben de senin.

0: TRT Name.
1: Evet, Stüdyo Name'de şarkıların namesiyle ahenkli vaziyete devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Şimdi sanatçımız Güldehen Marmara geliyor mikrofona. Rast makamında şarkılar seslendirecek. İlk eserin bestesi ve güftesi Şekip Ayhan Özışık imzalı. Sizin de pek sevdiğiniz eserlerden biri tahminimce. Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak.

Hiçbir şey kâr etmez deli gönlüme, yalnız hayalinle teselli bulur. Güfte Sadık Atay, beste Ziya Taşkent, makam Rast.

Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Türk musikimizin ilk vals örneklerinden biri olan Dede Efendi'nin Rast makamındaki şarkısına kulak vereceğiz. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü.

Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu haftalıkta size veda vaktimiz geldi, yaklaştı. Tüm sanatçı arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Programımızı Ebru Özşengel hazırlamıştı. Tomay serimiz Yusuf Günday'dı ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Yeni programlarda buluşana dek sizi Mehmet Ilgın'ın Rast makamındaki şarkısıyla baş başa bırakıyoruz. Buyursunlar.

0: TRT Name.
1: Şef Gültekin Aydoğdu'nun yöneteceği Şehnaz Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini Kanun'la Tahir Aydoğdu yapacak.

0: Şef Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği Şehnaz Faslan'ı dinlediniz. Ara taksimini Kanun'la Tahir Aydoğdu yaptı.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon soruşturması ve terörsüz Türkiye süreciyle dış politikadaki son gelişmeler yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonla görüştü. Liderler Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve

küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Erdoğan, Beştepe'de ise Almanya'nın Kuzeyren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü kabul etti. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha yapıldı. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Alt komisyonların teşkiliyle görev ve yetkileri karara bağlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuştu, kim sürece çomak sokmaya çalışırsa kaybedecek ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, devam eden fon soruşturması ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Buna göre 16 Eylül ve öncesine verilen fon alım ve satım talimatları olağan işlem süreci içinde değerlendirilecek. 17 Eylül'de verilen bütün alım-satım talimatı ise fonların aynı gün işleme kapatılması nedeniyle iptal edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklama, ikisi ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Sosyal medya platformlarında yayımladığı videolara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu olan Deniz Göktaş hakim karşısına çıktı. Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret, dini değerleri aşağılama suçlarından 1 yıl 7 ay 5 gün hapse çarptırıldı. Göktaş'ın tahliyesine karar verildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski cezaevi doktorunun evindeki ölümü de araştırılıyor. Milli uzay programına devam eden Türkiye, kendi ürettiği uyduları uzaya milli platformlarla taşımaya hazırlanıyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, bu görev için Şimşek 1 ve Şimşek 2 roketlerinin geliştirilmesinde takvime uygun ilerlendiğini açıkladı. Kısa zaman içinde bu çalışmaları tamamlayıp uzaya fırlatılmasını sağlayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'daki savunma ve enerji tesislerine hedef aldı. Rusya da Ukrayna'nın farklı bölgelerine saldırılar düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, başkent Kiev'de bulunan Ukrayna Bilimler Akademisi'ne ait bir binanın da vurulduğunu duyurdu. Milli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Bugün saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Akustik Name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız efendim. Ben Mehsem Özçimşir. Yaklaşık bir saat boyunca çok özel bir repertuarla sizler için çok güzel şarkılar okuyacağım. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, Tomaisterimiz Alican Vatanperver ve ayrıca bugün Akustik Name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım Keman'da Görkem Güder, Kanun'da Devrim Ekiz, Ud'da Hakan Aydınlık, Klarnet'te Ali Çeliksu, Piyano'da Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenker Sarp, Ritim Saz'da Muhammed İzgi. Efendim bugün sanatıyla gönüllerde taht kuran Büyük Zeki Müren'i anacağız. 24 Eylül 1996'da aramızdan ayrıldı. Tam 30. yılı aramızdan ayrılışının. Onun o güzel eşsiz eserlerini sizlerle birlikte okumak istiyorum radyolarınızın başında. İlk şarkımız Hayat Bazen Tatlıdır yine ona aitti bestesi. Yine güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait olan Hicaz bir şarkıyı sizlerle birlikte okumak istiyorum. Aldattın beni seviyorum diyerek.

Efendim, ellerinize sağlık. Görkemcim, Taksim için ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, sanat güneşimiz Zeki Müren'i anıyoruz. Onun besteleriyle onu anlatmak aslında çok zor. Sahne sanatlarına kazandırdığı çok ilk vardı kendisinin, biliyorsunuz ki. Ve 1951 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda bir konserle tanıttı kendini sizlere. Yine onun Hüzzam şarkısıyla devam edelim mi? Deva bulmayacak mı kalbimdeki bu yara?

Ellerinize sağlık. Efendim, sanatıyla gönüllerde taht kuran Büyük Zeki Müren, Türkçeyi kullanışındaki zerafeti, nezaketi ve eşsiz yorumuyla sanat hayatında silinmez izler bıraktı biliyorsunuz ki. Şarkılardaki güftelerde de anlaşıldığı gibi o kadar güzel güfteleri var ki.

Ellerinize sağlık. Hakan'cığım ellerine sağlık. O güzel taksim için teşekkürler ediyorum. Efendim sırada yine sanat güneşimizin Acem Kürdi bir eseri var. Efendim bu eser kendisi için çok özel bir eser. İlk bestesi. 17 yaşında lise öğrencisiyken bu eseri yapıyor. Ve eğer siz de sözleri dikkatle incelerseniz bir akrostiş, kendine yazmış olduğu bir akrostiş çıkıyor. Zeki çıkıyor bu güzel sözlerden bir akrostiş yaratmış. Ve ilk radyoda okunan eserlerinden biri Zehretme Hayatı, Bana Cananım diyecek.

Ellerinize sağlık. Efendim, radyolarını yeni açmış dinleyicilerimiz için tekrar anons etmek istiyorum. Sanat güneşimiz Zeki Müren'i anıyoruz. Onun besteleri, onun güfteleriyle birlikte sizlerle beraber bir yolculuğa çıktık. Muhayyer Kürdi bir şarkısıyla devam ediyoruz. Tekrar bana dönsen, yine beni sevsen.

Ellerinize sağlık. Efendim, sanat güneşimiz ile ilgili size böyle küçük dipnotlar vermek istiyorum. Onu anlatmaya saatler yetmez. Bizim zamanımız kısıtlı. Kendisi ilk altın plağı alan sanatçılardan biriymiş ve biliyorsunuz ki gazinolarda da büyük çığır açan bir solisti kendisi. Yine kendisinin çok sevilen bir şarkısını sizlerle birlikte okumak istiyorum. Rüzgar

Ellerinize sağlık. Sevgili TRTName dinleyenleri, efendim yine sanat güneşimizin sizlerin çok sevdiği bir eseriyle devam ediyoruz programımıza. Kürdülü icazkar bir şarkı. Manolyam diyoruz.

Ellerinize sağlık. Sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz Akustik Name programımızın tekrar yayınını bu gece 00'da yani 12'de ve ayrıca pazar gününde saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz efendim. Büyük sanat güneşimiz Zeki Müren'in eserleriyle devam ediyoruz efendim. Şimdi okuyacağım şarkı onun son yaptığı eseri ve tamamlayamadığı eseri aslında. Meyanını İlyas Tetik tamamlıyor bu şarkının. Kendisinin ömrü vefa etmiyor. İkisinin de mekanları cennet olsun. Muhayyer Kürdi bir şarkı. Gece Kirpikli Kadın.

Ellerinize sağlık. Efendim, sırada yine bir Muhayyer Kürdi şarkısı var. Nazlı bir çiçek gibi, uçan kelebek gibi, sevdamı ipek gibi sarı versen ne olur?

Ellerinize sağlık. Efendim, büyük Zeki Müren tabii ki sadece sanatıyla değil, hayırseverliğiyle de bizlerin gönlünde taht kurmuştur. Mal varlığının tamamını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayarak ardında yalnızca unutulmaz eserler değil, nesiller boyunca yaşamaya devam edecek çok kıymetli bir iyilik mirası bırakmıştır. Kendisinin mekanı cennet olsun diyorum ve yine onun çok güzel bir bestesiyle yolumuza devam edelim diyorum. Bir demet yasemen aşkımın tek hatırası.

Sevgili TRTNAME dinleyenlerimiz, Türk sanat müziğinin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir akustikname programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca ben Mehsem Özşimşir sizlerleydim. Büyük sanat güneşimiz Zeki Müren'i andık sizlerle birlikte. Bugün bizlerle birlikte olan, bizlere eşlik eden kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Görkem Güder, kanunda Devrim Ekiz, utta Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Muhammed İzgi'ydi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran ton masterimiz Ali Can Vatanperver, akustikname programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz. Zeki Müren'i andık bugün, büyük ustayı şarkılarıyla, besteleriyle andık. Yine onun çok sevilen bir şarkısıyla size veda edeceğiz ve daha sonra da onun seslendirmekten çok keyif aldığı bir şarkıyı bağlayacağız. Şimdi uzaklardasın ve gönül penceresiyle veda edeceğiz programımıza. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim.

Yağmurlu fırtınalı bir İstanbul akşamından merhabalar sevgili dinleyenler. TRT Name'desiniz. TRT İstanbul radyolarınca hazırlanan akşamın sesi başlıyor. Günün telaşını geride bırakıyoruz. Dışarıdaki havaya hiç aldırmadan 2 saat boyunca canlı yayında çok güzel eserler dinleyeceğiz yine. Hep olduğu gibi akşamın sesinde. Bu akşam programımızı Işıl Ak'tan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Selda Kış. Ve mikrofonda ben varım, Tayfun Öçal. Eylül ayının son haftasına birlikte başlıyoruz efendim. Eylül'ü de bitireceğiz bu hafta kısmetse. Açılış şarkımızı Cengizhan Sönmez seslendirecek. Bestesi kendisine ait, güftesi Zafer Öztürk imzası taşıyan Kürdi eseri dinleyeceğiz. Gidersen gidişin vedasız olsun ya da daha iyi bilinen adıyla Ödül.

Talat Er'in yazıp bestelediği Kürdi makamındaki eseri Ayşen Birgör'den dinledik. Kavuşmamız yazmasa da kaderde. Akşamın sesinde sırada bir Yıldırım Gürses eseri var. Kürdi makamında yine Ayşe Tunalı seslendirecek. Yalan dünya, her şey bomboş.

Aşka merakım ezelden. Zekai Tunca hem yazdığı hem bestelediği Kürdili Cazkar makamındaki eseri seslendirdi sevgili name dostları. Saatlerimiz 19.21 oldu. Akşamın sesinde yine bir Kürdili Cazkar şarkı dinleyeceğiz şimdi. Beste Alaaddin Yavaşça, güfte

Nazan Sıvıcı seslendirdi. Tek sen misin ayrılan, üzüldüğün şeye bak. Bu Kürdi eserin bestesi Turhan Taşan, güftesi Yalçın Benlican'a aitti. Şimdi Muhayyer Kürdi eserler başlıyor. Akşamın sesinde onlardan ilkini duymaya başladınız. Bestesi Selahattin Altınbaş, güftesi Turgut Yarkent'e ait. Eseri Emel Sayın seslendirecek. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

0: yok dediler. Rıhtımdaki sandallara, körfezdeki dalgalara, gökyüzünde yıldızlara, seni sordum yok dediler. Seni sordum yok dediler. Seni sordum yok dediler.
1: Seni sordum yok dediler. Vedat Çetinkaya'dan dinledik Muhayyer Kürdi eseri. Bestesi Erol Bingöl, güftesi Muhammed Yılman'a aitti bu eserin. Sıradaki şarkımızsa Ahmet Gazi Ayhan imzası taşıyor. Serap Kuzey'den dinleyeceğiz. Neyleyim, neyleyim ben böyle yari?

Hasan Eylen'den dinledik. Bir kızıl goncaya benzer dudağın. Bestesi Amir Ateş, güftesi Melek Hiç'e aitti bu şarkının. Sıradaki Muhayyer Kürdi eserimizi ise aslında popüler müzikten iyi bildiğimiz bir isimden Funda Arar'dan dinleyeceğiz. Bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi Türkan Ateş'e ait yine çok sevilen bir şarkı. Artık yeşerecek bir dalım yok.

Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun. Muayyer Kürdi makamındaki eserlere Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait bu dizelerle son noktayı koymuş olduk efendim. Behiye Aksoy seslendirdi bu unutulmaz şarkıyı da. Şimdi bu üstelik eserlere geçiyoruz. İlk eserimiz Erol Sayan'a ait, Filiz Şatıroğlu seslendirecek. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle.

gözde gayret aman gönül. Sabret sabret yıllar akıp gider böyle. Aman gönül sabret sabret dilde gayret gözde gayret aman gönül.

Aman gönül sabret sabret. Suat Yıldırım'dan dinledik bu selik eseri. Bestesi Selahattin İçli, güftesi Cansın Erol Ozan'a aitti. Ve akşamın sesinde bir saati de doldurmuş bulunuyoruz efendim. İstanbul'dan canlı yayınımız devam ediyor. İkinci saatimize de bu selik bir eserle gireceğiz. Turgay Kızıltuğ gelecek mikrofona. Bestesi Selahattin Erköse, güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait eseri seslendirecek. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne?

İki kızımız olsa güzelim. Bu sempatik eser Nazan Sıvacı tarafından seslendirildi efendim. Bestesi Erol Sayan, güftesi Samim Arıksoy'a ait yine Buse'lik makamında bir şarkıydı. Bu akşamın son eseriydi Buse'lik makamındaki. Şimdi Nihavend eserler dinlemeye başlıyoruz. Onlardan ilki bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a ait bir şarkı ve Melda Kuyucu Kılıç'tan dinliyoruz. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor.

Bestesi Ferit Sıdal, güftesi Reşat Özpirinç'e ait, gözlerle ilgili nihavent bir eser dinledik. Kemal Caner yorumladı. Aklımı başımdan aldı gözlerin. Sıradaki eserimiz yine unutulmaz bir nihavent şarkı. Bestesinde Yıldırım Gürses, güftesinde Aydın Ünsal ismi yazıyor. Fatma Nurten Demirkol'dan dinliyoruz. Anla artık, anla beni ya da son mektubu.

Bir kere bakanlar unutur derdi günahı. Teoman Volkan Özselçuk seslendirdi efendim. Bestesi Avni Anıl, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait, Nihavend eseri. Sırada yine bir Nihavend şarkımız var. Turhan Taşan besteledi bu eseri. Güftesi Fethi Karamahmudoğlu imzası taşıyor. Aytaç Ergen seslendirecek. Bir masal sanki dünyam. Sen bahardan üzümsün.

İhsan Güvenç'ten dinledik. En baştan belli miydi? Yine bir Turhan Taşan bestesiydi. Güftesi Nihat Tuna'ya ait. Bu eser aynı zamanda bu akşamın son Nihavend şarkısı oldu. Şimdi akşamın sesinde programımızın son yarım saatlik dilimine giriyoruz. Hüzzam eserlerle giriyoruz. İlk hüzzam şarkımız beste ve güftesi Akın Özkan'a ait bir eser. İnci Yaman seslendirecek. Seni çılgın gibi sevdim, yoluna ömrümü verdim.

Gitme Güzeller Güzeli. Kadri Şarman'dan dinledik hüzzam eseri. Bestesi Ali Şen Ozan, güftesi Mehmet Erbulan'a aitti. Sıradaki eserimiz bir kadın bestecimize Neveser Kökteş'e ait. Hüzzam makamındaki bu eseri ise Elif Güreşçi seslendirecek. Gül olsam ya sünbül olsam beni koklar mısın?

Ömrümüzün son saati çalmadan gel ne olur. Bu akşamın son hüzzam eserini Alp Arslan'dan dinledik. Bestesi Avni Anıl, güftesi Onur Şenli'ye aitti. Sırada Hicazkar eserlerimiz var efendim. İlk önce bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseri dinleyeceğiz. Ayşegül Durukan seslendirecek. Çiçeklerin gülüyor sevincinden.

Başka bir el tutacaksan sevme beni. Cemile Karabulut'tan dinledik efendim. Bestesi Alaaddin Şensoy, güftesi Salih Korkmaz'a ait Hicazkar makamındaki bu şarkıyı da akşamın sesinde artık son şarkılarımız. Şimdi onlardan birini dinleyeceğiz. Vedadan önceki son eser Hicaz makamında olacak. Bir Saadettin Kaynak bestesi, güfte İlhan Behlül Pektaş'a ait ve Seda Gökkadar seslendirecek. Seni ben unutmak istemedim ki.

Ve efendim bu güzel eserlerin ardından bu akşamın da sonuna geldik. Akşamın sesini dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle siz sevgili Name dostlarına TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızın yapımcısı bu akşam Işıl Aktan'dı. Sesimizi sizlere teknik yönetmenimiz Selda Kış ulaştırdı ve mikrofonda ben vardım. Sunucunuz Tayfun Öçal. Sizlere vedamızı bu hafta boyunca ölümünün 30. yıl dönümünde sıkça andığımız Zeki Müren yapacağız efendim. Uşak makamındaki bir eseri seslendirecek sanatçımız. Kalenin burcu muyam diyecek. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek nameyle kalın.

Akşamınız hayır olsun saygıdeğer dinleyenlerimiz. Yine bir klasik Türk müziği saati programında sizlerle birlikte olabilmenin şükrü ve mutluluğu içindeyiz. Refakat eden saz sanatkarları artık klasik Türk müziği saati saz topluluğu, kısaltılmış adıyla KTMS saz topluluğu, yoluyla Neriman Güneş Akalın, Kanunla Funda Süyür, Utla Caner Altınbaş. Bu akşam teknik masa Selda Kış, ton masterimiz Alican Vatanperver. Program yapımcıları Çiğdem Işık ve bendeniz Mustafa Doğan Dikmen, her zaman olduğu gibi sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlayarak başlıyoruz programımıza. Efendim, bu akşam geçtiğimiz yılda bu ayda yaptığım bir konu üzerine program yapacağım. İşlediğim bir konu üzerine program yapacağım demek daha doğru. Aynı dönemin meşhur ses sanatçısı ve bestekarları. Sadece bestekarlar değil, hani eserlerini okuyoruz, onlar bestekar ama aynı zamanda döneminde çok meşhur olmuş, sokakta yürürken parmakla gösterilen, hani medyanın olmadığı, görsel medyanın olmadığı, televizyonun olmadığı zamanlarda dinlenilerek radyoda çok sık takip edilen ve radyo haftası dergileri vasıtasıyla da ve basın vasıtasıyla da suretleri bilinen ve yolda görüldüğü zaman da parmakla gösterilip hep selam verilen, konuşulmak istenen meşhur ses sanatçıları. Alaaddin Yavaşça yaş itibariyle kendisinden pek az bir farkla küçük, ne kadar olduğunu söyleyeyim size. Alaaddin Hoca 1936 doğumlu, Temmuz 1'de doğmuş, 1926 doğumlu. Temmuz 1'de doğmuş. Affedersiniz, 1926 doğumlu, 1 Mart'ta doğmuş. Sadece 14 yaş küçük Arif Sami Toker Alaaddin Hoca'dan. Aynı yaş dalar hemen hemen. Ve Zeki Müren, onlardan biraz daha küçük. Zeki Müren'in doğum tarihine hemen bakayım. Not almıştım şurada. Özür dilerim, vaktinizi alıyorum. Zeki Müren de 31 yılında doğmuş. Yani Alaaddin Hoca'dan da Arif Sami'den de küçük. En küçükleri Bekir Sıtkı Sezgin. Yaş itibariyle.

şeyde 1936'da doğmuş Alaaddin Hoca'dan 10 yaş küçük. Zeki Müren'den de 5 yaş küçük. Efendim. Ama aynı dönemin ses sanatkarları ve bestekarlar aynı zamanda. Ve bu bestekar ses sanatkarlarının şarkıları yazdığı şarkılar bambaşka burçlarda oturuyor. Yani Alaaddin Yavaşça'nın kendine has bir tarzı var. Arif Sami Toker'in kendine has bir tarzı var. Bekir Sıtkı Sezgin özgün besteleri var ve geleneğe bağlı şarkıları da var Alaaddin Yavaşça gibi. Ama Zeki Müren'in geleneğe bağlı şarkıları 50'li yılların önemli bestekarlarından esinlenerek yazdığı şarkılar, onlardan etkilenerek yazdığı şarkıların haricinde çok özgün eserleri var. Bendeniz hep söylerim Zeki Müren'in bestekarlığını önemserim. Şarkıcılığını değil ama bestekarlığını çok önemserim. Bu sebeple bu dört bestekarı programımızda eserleriyle tabiri caizse buluşturmayı düşündüm. İlk eserimiz Bekir Hoca'nın pek çalınmayan bir saz eseri. Neveser makamındaki saz semaisi. Aksak semai ve yürük semai usullerinden müteşekkil. Şimdi saz topluluğumuz bu eseri icra edecekler. Arkasından hocanın yine Nevadir'den icra edilen Aksak usulünde Şedaraban makamındaki bir şarkısını söyleyeceğim. İsterseniz anonsunu şimdi yapayım ki saz semaisinden sonra hemen şarkıya geçeriz. Güfte şairi Rüştü Şardağ. Çünkü şarkı 7 Kasım 1972 tarihinde İzmir Hatay'da bestelenmiş. Yani İzmir'de bulunduğu zaman Rüştü Şardağ'la sıkı fıkıydı arkadaştı. Dolayısıyla bu güfte belli ki Rüştü Bey tarafından kendisine verilmiş. O da Şedaraban makamında bestelemiş. Yani 72 yılında bestelediği bir şarkı. Usulü kullanması bakımından da kendine has bir şarkı bu. Yani geleneği taklit etmediği bir şarkısı. 8+7'li hece vezniyle yazmış Rüştü Şardağ ama 3 feilatün bir feilüne de oturuyor doğrusu. Sevemem akşamı artık dudağın yok güzelim. Üşüyen ruhumu sarmış kucağın yok güzelim. Ne kadehlerde teselli ne de dostlarda vefa. Üşüyen ruhumu sarmış kucağın yok güzelim. Şimdi Neveser saz semaisini dinliyoruz.

Hocanın pek icra edilmeyen bir şarkısıdır bu ve çok zevklidir. Evet, bestekarlığı o yıllardan belliymiş. Şimdi Alaaddin Yavaşcan'ın özellikle 80'li yıllara damgasını vuran tarzını bugün okuyacağım. Daha önce hem gelenekli şarkılar yazmış, hem Zeki Arif Ataergin'den çok etkilenmiş, hem Saadettin Kaynak'tan etkilenmiş. Ama 80'li yıllarda yaptığı besteleri hatırlıyorum. Çok özgün, çok kendine has besteler. Şimdi güfte şairini de benim tanımakla çok mutlu olduğum rahmetli emekli albay Selahattin Ergi. Tam bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama Osmanlı'dan kalma askerler vardır ya. Türk askerleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerleri ama köken olarak hani ya atalarından ya da kıyısından yakalamışlardır Osmanlı'yı. Hem böyle bir zarafet, hem böyle bir sanat aşkı, hem de böyle bir Türk subayıydı emekli. Nursin de yazsın, çok severdi o da beni, ben de onu çok sever, saygı duyardım. Alaaddin Yavaşcan'ın 31 Aralık 1915

1995 yılında Vişnezade'deki evinde, şimdi o sokağa Alaaddin Yavaşça sokağı adı verildi. Daha sağlığında verildi tabii, bir törenle. Efendim Vişnezade zannediyorum semtin adı ya da sokağın adı değişti. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça sokağı oldu. Orada yazdığı şarkı çok kendine has bir şarkıdır ve 80'li yıllardaki tarzıdır artık Alaaddin Yavaşça'nın. Bir hatıra kalsın diye ey sevgili yazdan, mehtabı temaşa edelim gel de boğazdan. Körfez'de kamer yükseliyorken gene hazdan, mehtabı temaşa edelim gel de boğazdan. Rüyamı şafak gülleri soldurmadan evvel, gülsün bana bir nur gibi yadımda kalan el. Bülbül gene mecliste hazır, sen de çabuk gel, mehtabı temaşa edelim gel de boğazdan. Hülyalı boğaz sırtlarının akşamı solgun, fersude hisarlar uyuyor göksuda durgun. Gel ruhlarımız şiir ile sevda ile dolsun, mehtabı temaşa edelim gel de boğazdan. Üç kıtayı da bestelemiş farklı bir üslupla. Alaaddin Hoca da bir boğaz aşığıydı. Bütün İstanbul'da doğmayanlar gibi, Anadolu'da ve özellikle Güneydoğu doğumlu olanlar gibi bir İstanbul boğaz aşığıydı. Sabahattin Ergi de bir boğaz aşığıydı. İki boğaz aşığı bir şiirde ve bir eserde böylece tabiri caizse buluşmuşlar. Buyurun efendim.

Evet. Ellerinize sağlık. Son derece zevkli bir şarkı. Defalarca okusam doyamıyorum bu şarkıya. Tekrar tekrar okuruz inşallah. Allah kısmet eder de önümüzdeki yılda devam edersek Mart ayında zaten Alaaddin Yavaş'ı yapacağız. Efendim şimdi Arif Sami Toker'in bestelendiği zamana damgasını vurmuş bir şarkı. Çok hala çok sevilerek söylenir. Ve Arif Sami Toker'in gerek ruh durumu gerekse müzik anlayışını ortaya koyan önemli şarkılardan biridir bu. Ama Arif Sami Toker bundan ibaret değil saygıdeğer dinleyenlerimiz.

Çok severim bu şarkıyı. Özellikle sevgilim iki gözüm derken ne güzel ifade etmiş müzikle şiiri. Şimdi yine Arif Sami Toker'in manidar bir şarkısı. Pek meşhur bir şarkısı. Hemen kısaca anlatayım saygıdeğer dinleyenlerimiz. Arif Sami Toker bir gün bir uykuya dalmış ama uyur uyanıklık arası yevmel yakaza derler zannediyorum. İnşallah doğru tabir ettim. Böyle bir hal, hani insan hayal gibi görür ya ortalığı, böyle bir halde kendini Lale Devri'nde görüyor. 3. Ahmet dönemi zannediyorum, Lale Devri tarih bilgimle yanılmamış olayım inşallah. Padişah'la Nedim karşı karşıyalar, şair Nedim. Şair Nedim şimdi dinleyeceğiniz şarkının şiirini yazıyor, gazeli yazıyor. Eriştine bahar eyyamı, açıldı gülü gülşen mısrayla başlayan. Bunu yazıyor, yeni bir gazel yazdığını söylüyor padişaha. Padişah da diyor ki hadi oku bakalım diyor. Bunu çok güzel okuyor Nedim padişahın huzurunda, inşaat ediyor. Efendim, ve Arif Sami'ye dönüyor. Padişah diyor ki Arif bunu da sen bestele bakalım diyor. Ve Arif Sami onu orada besteliyor. Kendince besteliyor ve söylüyor. Uyanıyor o arada Arif Sami Toker. Ve içinden gelen beste orada rüyada yaptığı her şeyi kağıda döküyor. Rüyada padişahın huzurunda besteledi.

güfteyi kağıda döküyor. İşte böyle bir eser çıkıyor. Onun için bu eseri dinlerken sevgili Osman Nuri Özpekel hep Lale Devri'nde zannedermiş kendini. Meğerse o devri anımsatırmış. Ve sevgili Sinan Sipahi de Alaaddin Yavaşça'dan dinlediği bu hikayeyi Osman Nuri Özpekel anlatmış. O da bize intikal etti böylece. Ben de sizlerle paylaşıyorum. Her iki dostumuza da selamlarımızı buradan Türk Müziği Saati Topluluğu olarak iletiyoruz efendim. Dolayısıyla böyle bir rüya geldi. Bunu da Arif Sami Toker anlatmış, kendisi anlatmış. Yani rüyada gördüğünü anlatmış hocaya. Oradan da böyle intikal etmiş. Erişti nev bahar eyyamı, açıldı gülü gülşen. Çerağan vakti geldi lalezarın didesi ruşen. Çemenler döndü rüyü yâre rengi lalevi gülden. Çerağan vakti geldi lalezarın didesi ruşen. Açıldı dilberin ruhsarı gibi laleler güller. Yakıştı zülfü huban neşzemine saçı sümbüller. Nevasaz olmada bin şevk ile aşufte bülbüller. Çerağan vakti geldi lalezarın didesi ruşen. Tam bir Lale Devri şiiri. Çok da açık aslında. Açıklamaya ihtiyaç duyulmayan bir şiir. Buyurun efendim.

Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz, şimdi programımıza gelen mesajları sizlere okuyayım diyeceğim ama Alaaddin Hoca'nın şu meşhur şarkısını da söyleyelim. Beste tarihini kaydetmiş miyim bilmiyorum. Maalesef kaydetmemişim. Nadir Fidan'ın isteğiymiş bu da bizden. Böylece bir istek yerine gelmiş oldu. Bugün iki kişinin isteğini yerine getirmiş olacağız. Münir Müeyyet Bekman'ın, Münir Müeyyet Berkman olarak yazıldır birçok notada, TRT külliyatında da. Ama doğrusu Bekman. Alaaddin Yamaçlı'nın meşhur şarkısı, bu şarkısı için Selahattin İşte'nin şöyle bir tespiti vardır. Eğer Alaaddin Hoca'nın hiç başka şarkısı olmasaydı, sadece bunu bestelemiş olsaydı, sadece bu eseriyle musiki tarihi ne? Altın harflerle yazılırdı bestekar olarak adı diye böyle bir övgüsü vardır bu şarkıya. Hakikaten en güzel şarkılarından biridir. Ne bildim kıymetin, ne bildin kıymetim. Reva mı şiddetin, reva mı hiddetim. Zulmeden sen misin, bilmem ki ben miyim. Kader mi, talih mi, ayar mı, acep kim? Güftenin geri kalanını şarkı içinde dinleyelim ve bugün bu şarkıyı icra tarzımız, hep söylüyorum, hep de böyle icra ediyorum. Piyasada okunduğu gibi değil. Kendi istediği gibi ve 50'li yıllarda okuduğuna göre herhalde 50'li yılların şarkılarından biri. Okunmasını istediği üslupla, tarzla söyleyeceğim.

Evet. İsteği buydu. Usul içinde okunması, her kısa cümlede bir vakfe. Ama öyle belli belirsiz vakfeler. Pandok yok. Asası okunmasından nefret ederdi doğrusu diyeyim. O da bize vasiyeti kaldı. Biz de vasiyetini yerine getirdik. Ve tekrar tekrar okumaktan imtina etmiyorum bu şarkıyı. Okuyacağım da. Tekrar tekrar okuyacağım. Daha sağlıklı olduğum zamanlarda inşallah daha güzel icralar olur. Şimdi geldik Sekimlerine saygıdeğer dinleyenlerimiz. Ama sevgili Çiğdem de ikaz ediyor. Yeter artık, çok konuştun, çok söyledin. Gelen mesajları oku. Efendim Emel Sürücü iyi akşamlar diliyor. İltifatınız için çok teşekkür ederim Emel Hanım. Sağ olun, var olun yazdığınız için de. Ve Selahattin Erzi yazmışlar. Sıradaki bir eseri eşiniz Yıldız Erzi'ye armağan edelim peki. Şimdi okuyacağımız eserler aslında Sakarya'dan Zeki Müren'in şarkılarının tutkunu olan Sakarya Serdivan'dan Ayşe Rezen Çatalbaş'a ve ailesine armağan, ama onlardan birini Yıldız Hanım'a da armağan edelim. İbrahim Kaçar, Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden selamları var ve aleyküm selam. İlyas Aydın, Tokat Ormanbeyli Köyü'nden yazmışlar. Sıradaki eseri tüm radyo dostlarıma istiyorum diyor. Sizden armağan olsun. Tuncel Erol, Eskişehir'den yazmışlar. İyi yayınlar diliyor. Selamlar var ve aleyküm selam. Zehra Bıçakçı, İzmir'den dinlediğini yazıyor. Sağ olsun, var olsun. Erman Şenermen, merhabalar, İzmir'den kucak dolusu saygı ve sevgilerimle demişler. Demiş, iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederiz. Ümit Kaya Çelebi, Van gönül dostu, Van'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum efendim demiş. Bilim Kabil'e çok teşekkür ederiz. Ali Balcı, Manisa Turgutlu'dan sevgilerimle iyi akşamlar diliyorum demiş. Ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Tabii ki teknik yapımdan başlayarak şöyle bir ton masterimizi dolaşıyoruz. Hemen yanında sevgili Çiğdem Işık var. Program yapımcı ortağım. Ondan sonra saz sanatkarları. Ben Deniz'de şarkı söylüyorum efendim. Aliye Sayıner, Didim'den sevgi ve selamları var. Teşekkür ederiz. Bu arada Emin Nadir Fidan'ın mesajını görmemişim. Çeşme Ildır'dan bütün ekibe sevgiler ve selamlar diyor. Sıradaki eseri Eşin Nurdan Hanım'a, her zaman olduğu gibi nasıl bir sevgidir bu. Kıskanıyoruz vallahi sizi. Sami Savtekin, Nefçi ve Östaş ailelerine armağan eder misiniz demiş. Bizden de armağan olsun. Ve Aliye Sayın'ın okumuştum. Didim'den sevgi ve selamları var. Çok teşekkür ederiz Aliye Hanım. Yazdığınız için her zaman... bizim arıyorsunuz, yazıyorsunuz, çok vefalı bir radyo dostumuzsunuz. Kerime Nehir Bülbül yazmışlar, Nehir Hanım. Teşekkür ederiz, radyo başındayız, dinliyoruz diyorsunuz. Sağ olun, var olun. Bu eserlerin bazılarını biliyorsunuz Nehir Hanım. Muharrem Yalçın yazmışlar. 20 yıldır dinlediğini söylüyor. Okunacak eseri tüm Tekirdağlara armağan ediyorum diyor. Biz de armağan edelim sizin adınıza. Teşekkür ediyor. Biz size teşekkür ediyoruz. Lütfedip yazdığınız için ve dinlediğiniz için. Gülten Çetin Aydeniz, çok güzel bir akşam demiş. Bizim için de güzel akşam. Sağlığıma yavaş yavaş kavuşuyorum. Benim için de iyi bir akşam olacak inşallah. Evet, saygıdeğer dinleyenlerimiz, aman kendinize dikkat edin. Sakın ola ki hastalanmayın. Çünkü hastalandıktan sonra en az birkaç ay gitmiyor. Meret. Meret denmez, değil, habis. Habis gitmiyor. Gitmiyor ciğerlerime bir oturdu, yeni kurtuluyorum yavaş yavaş, sizler de belki anlıyorsunuz ama...

Artık sağlığıma kavuşuyorum dualarınız bereketiyle. Sağ olun, var olun. Rezdan Çatalbaş iyi yayınlar diliyor. Çakıl da dinliyormuş efendim. Bir kediler var, onları da Türk müziğine alıştırdılar. Handan Torpil Nefçi İzmir'den iyi akşamları, iyi akşamlar diyor. Radyo başındayız, dinliyoruz diyor. Teşekkürler Handan Hanım, sağ olun. Aysel Hammaş Ayvalık'tan sevgileri ne demiş? Teşekkür ederiz. Bendenizi ve esas sanatçılarına teşekkürleri var. Çiğdem Hanım'a da tabii ki. Sevgili Çiğdem Çatalbaş'ı da. Ve Asude Çatalbaş, Çatalbaş ailesinin küçük kızı. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun, lütfedip yazdığınız için. Şimdi Zeki Müren'in, Rezan Hanım'ın çok sevdiği, her programda okusam bıkmadan dinleyeceği ama ben de tabii bir okuduktan sonra aradan bir zaman geçmesini bekliyorum. Kendine öz şarkılarından biridir. Pek okunmaz, bilinmez, söylenmez ama Zeki Müren'in çok başarılı bir şarkısıdır bence. Kendine has, kendini anlatması bakımından çok zevkli bir şarkısıdır. Kendine has üslubu vardır. Bir tatlı yalan olsa bile sevmeyi vaat et. Mısra ile başlar. Şarkı içinde dinleyelim mısrayı. Buyurun.

Ne güzel şarkı değil mi? Bu şarkıların için söylenmez bilmiyorum. Kendisi okumuş plağı ama tabii farklı okumuş. Keşke okumasıymış diyeceğim var ama hadi demeyeyim. Ama bu okuduğumuz nota, bu nüsa matbu notası. Yani ilk basılan notası harikulade bir eser bu haliyle okunduğu zaman. Ama Zeki Müren'in okuduğu notayı alındığı zaman bu kadar anlamlı bir şarkı çıkmıyor doğrusu. Yine bir şarkısı, güftesi de kendisine aitti. Biraz önce okuduğumuz şarkının da güftesi kendisine aitti, arz etmedik. Şimdi curcuna usulünde gelirsin bir gün diye bekledim sana kandım mısrayla başlıyor. Bu da Özgün şarkılarından biri. Evet efendim.

Girişinde sanki bir hata yaptım gibi geldi bana, usul hatası. Şöyle yan gözle baktığımda sen bir işaret ettiğin gibi geldi, onun için döndüm mü yani, yoksa notada dönüş yok. Bu şarkısını okuduğu plağı güzel Zekimler'in, dinlemenizi salık veriyorum. Şimdi okuyacağım şarkısı pek nadir söylenen, az bilinen bir şarkı. Hadi çok az vaktimiz kaldı. Güfte'yi de şarkı içinde söyleyelim. Bu da kendine has özgün bir şarkısı. Güftesi de kendisine ait.

Nasıl kendisine has bir şarkı değil mi? Evet, bu şarkıların illaki bir hikayesi vardır. İllaki bu, yani kendi yazdığı bu şiirlerin illaki bir sebebi vardır. Kendisi de açıklamamış. Bir kısmını biliyoruz ama açıklamak yakışmaz. Durum bundan ibaret. Zeki Müren bir döneme damgasını vurmuş. Önemli bir şov sanatçısı. Zaten kendisi de söylemiş. Sadun Aksu anlattı bana. Sadun Aksu demiş ki ben Münir Bey gibi, Alaaddin gibi klasik eserler okuyamam demiş. Benim yolum bu. Kendi yolunu böyle çizmiş ve piyasaya damgasını vurmuş bir sanatçı. Bülent Ersoy'un piyasaya çıkmasıyla bütün solistler gibi o da çok ürktü. Ama o kadar akıllı ki, o kadar akıllı ki, o kadar akıllı bir esnaf, bir ticari kafaya sahip ki asla savaşa girmedi Bülent Ersoy'la. Hiç yarışmadı. Küçük Bülent Ersoy da çıktığı zamanı ben hatırlarım, benim yaşımdakiler hatırlarlar. Müthiş bir ses. Piyasayı bir anda birbirine katan, fersah fersah herkesin önüne geçiveren bir sanatçıydı Bülent Ersoy. Az bir şey değil. Şimdiki Bülent Ersoy'la kıyaslamayalım onu. O farklı bir şeydi. Zeki Müren hiçbir şekilde onunla dalaşa girmedi.

0: Ve hatta tazminatlarını da ödeyerek yaptığı anlaşmaları hastalık bahanesiyle Avrupa'dan iptal etti. Böyle birkaç anlaşmayı iptal etti. Cebinden para ödeyerek hastalığı bahanesiyle kimsenin ağzına bir laf vermeden, kimseye Bülent Ersoy'dan sebep piyasadan çekildi dedirtmeden çekti çıkardı kendini ve Bodrum'a yerleşti. Yani bir tahta oturdu, hala o tahtında oturuyor Zeki Müren. Ama bu ticari kafasıyla. Tabii ki baskın bir şey. Radyo Dikici'nin bir kitabı var. Onda Zeki Müren hakkında hoş olmayan tabirler de kullanabilirim. Ama ticari zekasına hayran kalmamak elde değil. Efendim Adnan Önem, Aydın Efeler'den selamları var. Çok teşekkür ederiz. Ve Ahmet Çubukçu yazmış. Fakirin şahsında bütün ekibe selam ve saygıları var. Bilim kahvele. Belirttiğim gibi iki Kürdi İlcası eseri ise artık istediğiniz eserlerinizi okuyacağımız zamanlar geldi. Önümüzdeki hafta banttan yayın yapacağız saygıdeğer dinleyenlerimiz. Ben deniz bir haftalık bir tatil düşünüyorum kendim için. Allah kısmet ederse. Ondan sonraki hafta yine ruberu huzurlarınızda olacağız. Ruberu sayılır benim için çünkü ben sizinle burada yüz yüze görüşüyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Bu akşam da programımız nihayete erdi. Bir sonraki hafta sağlıkla, mutlulukla, huzurun ve barışın hüküm sürdüğü bir dünyada tekrar buluşabilmeyi ümit ediyoruz efendim. Allah'a ısmarladık.
1: Klasik Türk Müziği Saati.

Sevda yaratan gözlerini her zaman öpsem, doymam güzelim haşre kadar hep seni sevsem. Ruhumda o saf duyguların nuru yanarken, doymam güzelim haşre kadar hep seni sevsem. Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait, Segah makamındaki esere Serap Kuzey'in yorumuyla başladık bu gece programımıza. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Segah ve Acem Kürdi makamında eserler sunacağız siz sevgili dinleyenlerimize. İkinci eserimiz Ebu Bekir Ağa'nın Segah makamındaki Yürük Semai. Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Sanatçıları Korosu'ndan dinliyoruz. Etti o güzel ahde vefa, müjdeler olsun. Ey aşık-ı şuride, sana müjdeler olsun.

Kırdın ümidimi, yıktın şu gönül lanesini. Dil unutmaz ölür ama yine bir tanesini. Fehmi Tokay'ın bu segah şarkısını Meral Uğurlu'dan dinliyoruz.

Sıradaki Segah eseri Bekir Sıtkı Sezgin'in eşsiz yorumundan dinleyeceğiz. Ercüment El'in güftesine yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur bunun izi kalmaz demiştin. Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim. Bir gün gelir unutursun demiştin sevgilim. Hicranını uyutursun demiştin sevgilim. Unutmadım, unutmadım. Aşka hasret, sana hasret bekliyorum sevgilim.

Sıradaki Segah eserimiz Bimenşe'nin bir bestesi. İnci Çayırlı'dan sunuyoruz. Dilde sevda, sinede dağı firak, başıma dert oldu derdin, derde bak. Canımı yaktı benim bu iştiyak, başıma dert oldu derdin, derde bak.

Güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı, Sadi Işılay'ın Seyyah şarkısını Ayşegül Durukan'ın yorumundan dinliyoruz. Ruhunda ölen namede sevda sesi var mı? Anlat bana ey sevgili, aşkın bu kadar mı? Kumral saçının telleri hicranı sarar mı? Anlat bana ey sevgili, aşkın bu kadar mı? Ruh.

Gönlümün baharı bir gün açacak mı acep? Elemlerim için bir aşk doğacak mı acep? Nevesel Kökteş'in Buse Gah eserini Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz.

Yahudi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Segah şarkısını Kenan Günel'in yorumundan sunuyoruz sizlere. Seni her dem anıyorum, sözlerine kanıyorum, rahmedecek sanıyorum, sana ben aldanıyorum.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Acem Kürdi makamında eserlerle sürüyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eser Sadi Hoşses'in bir bestesi. Şiir Nevres Paşa'ya ait. Güldehen Marmara'dan dinliyoruz. Aşkın ile gündüz gece giryanım efendim, bülbül gibi gül ruhine hayranım efendim.

Gönül, her gördüğün dildare birden müptelasın. Bütün çektiklerim senden çekilmez bir belasın. Hüseyin Rifat Işıl'ın güftesini yazdığı Arif Sami Toker'in Acem Kürdi makamındaki bu bestesini Meral Uğurlu'dan dinliyoruz.

Ekrem Güyer'in Acem Kürdi şarkısı var sırada. Remzi Oktar'dan dinliyoruz. Canan bilirim sen beni nalan edeceksin. Rüyada mı yoksa ne zaman şad edeceksin?

Yükselen namenle bak, solan güller renk aldı. Gözlerinde gözlerim başka aleme daldı. Sorma bana hiçbir şey, söylenmedik ne kaldı? Gözlerinde gözlerim başka aleme daldı.

Baki Çallıoğlu'nun güftesini yazdığı Hüseyin Coşkuner'in Acem Kürdi şarkısını Muzaffer Birtan'dan dinliyoruz. Bana aşkın şarabını sundu yârim bu gece. Yudum yudum içtim aşkı dudağından gizlice.

Güftesini Nihat Etiz'in yazdığı İzzet Altınbaş'ın Acem Kürdi şarkısını Faruk Salgar'ın sesinden sunuyoruz. Bak yine geçti bahar, gül neylesin, neylesin? Gelmeyince nazlı yar, yol neylesin, neylesin?

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine

TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı, güfte ve bestesi Faruk Kayacıklı'ya ait Acem Kürdi'yi eser. Ali Osman Akkuş'tan dinliyoruz. Sana eller ne güzelsin demesin, kıskanırım. Ele yar olma sakın sen güzelim, yalvarırım. Güle mehtaba bürün de seni hiç görmesin ayar. Ele yar olma sakın sen güzelim, yalvarırım. Hoşça kalınız.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Akustik Name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız efendim. Ben Mehsem Özçimşir. Yaklaşık bir saat boyunca çok özel bir repertuarla sizler için çok güzel şarkılar okuyacağım. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, Tomaysterimiz Alican Vatanperver ve ayrıca bugün Akustik Name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım Keman'da Görkem Güder, Kanun'da Devrim Ekiz, Ud'da Hakan Aydınlık, Klarnet'te Ali Çeliksu, Piyano'da Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenk Ersarp, Ritim Saz'da Muhammed İzgi. Efendim bugün sanatıyla gönüllerde taht kuran Büyük Zeki Müren'i anacağız. 24 Eylül 1996'da aramızdan ayrıldı. Tam 30. yılı aramızdan ayrılışının. Onun o güzel eşsiz eserlerini sizlerle birlikte okumak istiyorum radyolarınızın başında. İlk şarkımız Hayat Bazen Tatlıdır'dı, yine ona aitti bestesi. Yine güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait olan Hicaz bir şarkıyı sizlerle birlikte okumak istiyorum. Aldattın beni seviyorum diyerek.

Efendim, ellerinize sağlık. Görkemcim, Taksim için ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, sanat güneşimiz Zeki Müren'i anıyoruz. Onun besteleriyle onu anlatmak aslında çok zor. Sahne sanatlarına kazandırdığı çok ilk vardı kendisinin, biliyorsunuz ki. Ve 1951 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda bir konserle tanıttı kendini sizlere. Yine onun Hüzzam şarkısıyla devam edelim mi? Deva bulmayacak mı kalbimdeki bu yara?

Ellerinize sağlık. Efendim, sanatıyla gönüllerde taht kuran büyük Zeki Müren, Türkçeyi kullanışındaki zerafeti, nezaketi ve eşsiz yorumuyla sanat hayatında silinmez izler bıraktı biliyorsunuz ki. Şarkılardaki güftelerde de anlaşıldığı gibi o kadar güzel güfteleri var ki, yine güftesi ve bestesi kendisine ait olan uşak bir şarkıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin.

Ellerinize sağlık. Hakan'cığım, ellerine sağlık. O güzel taksim için teşekkürler ediyorum. Efendim, sırada yine sanat güneşimizin Acem Kürdi bir eseri var. Efendim, bu eser kendisi için çok özel bir eser. İlk bestesi. 17 yaşında lise öğrencisiyken bu eseri yapıyor. Ve eğer siz de sözleri dikkatle incelerseniz bir akrostiş, kendine yazmış olduğu bir akrostiş çıkıyor. Zeki çıkıyor bu güzel sözlerden bir akrostiş yaratmış. Ve ilk radyoda okunan eserlerinden biri Zehretme Hayatı bana

Birlikte sizlerle beraber bir yolculuğa çıktık. Muhayyer Kürdi bir şarkısıyla devam ediyoruz. Tekrar bana dönsen, yine beni sevsen.

Ellerinize sağlık. Efendim, sanat güneşimiz ile ilgili size böyle küçük dipnotlar vermek istiyorum. Onu anlatmaya saatler yetmez. Bizim zamanımız kısıtlı. Kendisi ilk altın plağı alan sanatçılardan biriymiş ve biliyorsunuz ki gazinolarda da büyük çığır açan bir solisti kendisi. Yine kendisinin çok sevilen bir şarkısını sizlerle birlikte okumak istiyorum. Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali, değil mi?

Ellerinize sağlık. Sevgili TRT Name dinleyenleri, efendim yine sanat güneşimizin sizlerin çok sevdiği bir eseriyle devam ediyoruz programımıza. Kürdülü icazkar bir şarkı. Manolyam diyoruz.

12'de ve ayrıca pazar gününde saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz efendim. Büyük sanat güneşimiz Zeki Müren'in eserleriyle devam ediyoruz efendim. Şimdi okuyacağım şarkı onun son yaptığı eseri ve tamamlayamadığı eseri aslında. Meyanını İlyas Tetik tamamlıyor bu şarkının. Kendisinin ömrü vefa etmiyor. İkisinin de mekanları cennet olsun. Muhayyer Kürdi bir şarkı. Gece Kirpikli Kadın.

Ellerinize sağlık. Sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz Akustik Name programımızın tekrar yayınını bu gece 00'da yani 12

Ellerinize sağlık. Efendim, sırada yine bir Muhayyer Kürdi şarkısı var. Nazlı bir çiçek gibi, uçan kelebek gibi, sevdamı ipek gibi sarıversen ne olur?

Ellerinize sağlık. Efendim, büyük Zeki Müren tabii ki sadece sanatıyla değil, hayırseverliğiyle de bizlerin gönlünde taht kurmuştur. Mal varlığının tamamını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayarak ardında yalnızca unutulmaz eserler değil, nesiller boyunca yaşamaya devam edecek çok kıymetli bir iyilik mirası bırakmıştır. Kendisinin mekanı cennet olsun diyorum ve yine onun çok güzel bir bestesiyle yolumuza devam edelim diyorum. Bir demet yasemen aşkımın tek hatırası.

Sevgili TRT Name dinleyenlerimiz, Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir akustik name programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca ben Mehsem Özşimşir sizlerleydim. Büyük sanat güneşimiz Zeki Müren'i andık sizlerle birlikte. Bugün bizlerle birlikte olan, bizlere eşlik eden kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Görkem Güder, kanunda Devrim Ekiz, utta Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersar, ritim sazda Muhammed İzgi idi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran tonmeisterimiz Alican Vatanperver, akustik name programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz. Zeki Müren'i andık bugün, büyük ustayı şarkılarıyla, besteleriyle andık. Yine onun çok sevilen bir şarkısıyla size veda edeceğiz ve daha sonra da onun seslendirmekten çok keyif aldığı bir şarkıyı bağlayacağız. Şimdi Uzaklardasın ve Gönül Penceresi'yle veda edeceğiz programımıza. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Nam İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir güne harika şarkılarla merhaba demek üzere sizlerle birlikteyiz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyiciler. Bugün de tadımızı kaçıran, canımızı sıkan, huzurumuzu bozan tüm olumsuzluklardan uzak, Türk müziğinin iyileştirici etkisiyle, güzelliklerle harika bir yayın gerçekleştireceğiz. Programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle keyifli bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Bugün programımıza Nihavend makamında eserlerle başlıyoruz değerli dostlar. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in sözleri Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait şarkısında ilk olarak Melahat Gülses'i ağırlıyoruz. Sanatçının 2007 tarihli Beyaz Köpükler isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz. Akşamı süzme deniz, renginden gözüm yandı. Engindeki pembe iz gönlümde halkalandı.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Ayfer Er, Baki Çağlıoğlu'nun Nihavend eserini seslendirdi. Unut sevme beni dedi. Birliklerimize yine Nihavend şarkılarla devam ediyoruz. 90'lı yıllara uzanıyoruz beraberce. Gönül Yazar'ın 1993 yılında yayınlanmış olan Kırmızı Gül'ün Alıbahar isimli albümünde yer vermiş olduğu Bilge Özgen'in güftesi Şafak Atayman imzalı Nihavend eserini dinliyoruz. Susamış topraklar gibi gönüller, tükenmiş, yok olmuş, nerede sevgiler?

Değerli sanatkar ve bestekar Yıldırım Gürses'in ünü ülke sınırlarını aşan şarkılarından biri Nihavend bir eser İnci Yaman tarafından seslendirildi. Aşkın Bahar'dı, Ümitler Vardı, bir diğer adıyla Kırık Kalp. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ederken şimdi yine 90'lı yıllara uzanacağız. Yıldırım Bekçi'nin sesinden 1990 yılında ilk kez dinlemiş olduğumuz bir Hüseyin Soysal bestesi. Güfte Özdemir Kiper'e ait. Özlediğim şarkısın kulaklarımda. Adın bin bir namedir dudaklarımda. Belki de özleyip bir gün gelirsin diye bekliyorum bıkmadan sokaklarında.

Programın başında bir Yıldırım Gürses şarkısı dinlemiştik. Şimdi ise Yıldırım Gürses'i Şekip Ayhan Özışık'ın Yaven şarkısıyla konuk ettik. Ufacık tefeciktin yemyeşil gözlerin vardı. Birlikteliğimizin bu bölümünde Kürdeli Cazgâr makamında şarkılara kulak vereceğiz değerli dinleyicilerimiz. Bir Selahattin Pınar şarkısı dinleyeceğiz ilk olarak. Sözleri Vecdi Bingöl tarafından kaleme alınan şarkı 2004 yılında kaydedilmiş. Konuk solistimiz Bekir Ünlü Ater. Ne demiştin niçin caydın sözünden? Hevesin bir an mıydı, yeminin yalan mıydı?

Doğudur'un Kürdeli Cazkar eserini Vedat Çetinkaya'dan dinledik. Vedat Bey 1968 yılında katılıp derece aldığı Altın Ses yarışmasının ardından TRT kurumunda sanat hayatına başlamış ve 43 yıl boyunca eşsiz şarkılara sesiyle hayat vermiş. Halen zaman zaman çalışmaları devam etmekte, koro çalışmaları devam etmekte. Kendisine de sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz ve yine çok sevdiğimiz bir bestekara, bir sanatçıya kulak veriyoruz. Zekai Tunca bizlerle birlikte oluyor. Güftesi Aşkın Tuna'ya ait şarkının bestesi Zekai Tunca'nın kendisine ait. Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden, canımdan ne istersen al, gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

İlla birini seveceksen dışını değil içini seveceksin. Gördüğünü herkes sever ama sen göremediklerini seveceksin. Sözde değil özde istiyorsan şayet tene değil cana değeceksin. Kıymetli dostlarımız, Güne Bir Söz Bırak köşesinde bugün yaşamış olduğu 13. yüzyıldan günümüze bıraktığı eserlerle, ilmiyle halen insanlığa yol gösteren değerli mutasavvıf, hoşgörünün simgesi olarak addedilen Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istedik. Evet, diliyoruz sizlere de dış görünüşünüze, kullandığınız aksesuarlara ya da gayrimenkullerinize ya da adınızın önündeki titre bakmaksızın kalbinin en güzel köşesinde yer açan gönüller rast gelsin. Ve bu güzel dileklerle, şarkılarla yolumuza devam ediyoruz. En güzel şarkıları TRT Name'de Geçmiş Zaman Olur Ki programında dinlemektesiniz. Şimdi ise Hasan Eylen bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Alaaddin hocamızın güftesi Şerafettin Aydınlık imzalı Kürdeli Cazker şarkısını seslendirecek. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Birbirinden özel eserlerle müzik yolculuğumuz devam ediyor. Kürdi ve Kürdili Cazkar makamındaki şarkıları sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi Belkıs Dikmen'i konuk edeceğiz. Sanatçı Orhan Kızılsavaş'ın sevilen bir eserini seslendirecek bizler için. Gönlümün görkemli doruklarında her bahar sevginin rüzgarı eser. Sönmeyen bir ateş dut tarafında kokusu füsünkar pelinler tüter.

Kayan yıldız gibi sessiz, çekip gittin oldu mu ya? Turhan Taşan'ın sözleri Yalçın Bellican'a ait Kürdi şarkısında Serap Mutlu Akbulut bizlerle birlikteydi. Bu güzel şarkının ardından yeniden Kürdi makamında çok sevilen özel bir İsmet Nedim bestesine kulak vereceğiz. Sözleri Nur İncegül'e ait bu şarkıyı Umut Akyürek Başka Söz Söylemem isimli albümünde seslendirmiş. Biz de bu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. İçimde kanımdasın, terk edip gidemem ki. Sen benden bir parçasın, senden ayrılamam ki.

Ruhumuzda, kalbimizde bahar esintisini, enerjisini hissettiğimiz şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Neşe Dursun Saraç bizlerle birlikteydi. Sanatçı beste ve güftesi Şehriban Türe'ye ait Kürdi bir eser seslendirdi. Evet efendim, bu güzel şarkının ardından yine ritmimizi düşürmeyelim ve Türk filmlerinin unutulmaz şarkılarından birinde Meda Şen Sancakoğlu'nu ağırlayalım. Bir Saadettin Öktenay şarkısı. Sözler Sevim Yücealp imzalı. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim.

yalan arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz ben olayım.

Bütün ömür boyunca kalbin ve sevgilin ben, benliğinde yalnız ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim.

0: yalnız ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben onayım sevgilim.
1: Kıpır kıpır şarkılarla günümüz renklendi. Kürdi ve Kürdili cazkar eserlerinin ardından bir Aleko Bacanos bestesinde Münip Utandı'yı ağırlıyoruz. Değerli Münip Bey'in 2007 yılında yayınlanan Fikrimin İnce Gülü albümünden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şarabet, çık sahile gel, sinede bir alemi abet.

Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Güler Basu Şen bizlerle birlikteydi. Sanatçı Cemile Karabulut yönetiminde gerçekleştirilen Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirmiş olduğu bir kayıtla konuğumuz oldu. Rast Geldim İki Cane bir diğer adıyla Mavili isimli şarkı seslendirdi. Evet, birlikteliğimize devam ediyoruz kıymetli dostlarımız. Şimdi Rast makamında şarkılara kulak vereceğiz. İlk olarak bir İrfan Özbakır bestesi dinleyeceğiz. Rast Esen'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait sanatçımız Nesin Sipahi. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

Ötelerinde adeta bir kamu mesajı gizli olan bir Mehmet Ilgın bestesi dinledik. Rast makamındaki şarkının güftesi Cengiz Han Altuntaş imzalıydı. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama, değmez hayat bu gözyaşlarına. Gerçekten de öyle kıymetli dinleyiciler. Yaşam başlangıçlarla bitişler arasında bizim çok uzun zannettiğimiz ancak bir çırpıda geçiveren anlardan ibaret. Biz de Yaradan'ın bize bahşettiği bu güzel anları, bu güzel yılları, dakikaları sevgiyle, huzurla, mutlulukla geçirmeye çalışalım. Ve tabii ki bu yolculuğumuza şarkılar da eşlik etsin. Asuman Assım Görgün'ü dinledikten sonra şimdi yine Rast makamında bir şarkıya kulak verelim. İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazan Sıvacı'yı dinleyelim. Sanatçı Haydar Tatlıyay'ın sevilen bir şarkısıyla bize sesleniyor. Bu şarkı aynı zamanda TRT arşiv kayıtlarında usta oyuncu Münir Özkul'un icrasıyla da mevcut. Dilerseniz o güzel kaydı da dinleyebilirsiniz. Nostaljik bir hatıra için. Evet, Nazan Sıvacı bizlerle. Mavi gözlerin, tatlı şirin sözlerin, yakıyor beni ah şeker leblerin.

0: göz göze böylece kalalım mı?
1: Aşk denilen ateşe yanalım mı, el ele göz göze öylece kalalım mı? Turgay Kızıltuğ, Erol Sayan'ın Rast eserini seslendirdi bizler için ve günümüz daha da renklendi bu anlamlı şarkıyla ve Turgay Bey'in güzel sesiyle. Efendim, birlikteliğimize devam ederken şimdi mahur makamında bir Münir Nurettin Selçuk bestesine kulak vereceğiz. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseri sanatçılarımız Gökhan Sezen ve Tuğçe Pala beraberce seslendiriyorlar. Aşıka Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider. Ümit yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider.

Ankara Radyosu sanatçılarından Deniz Macaroğlu, Rast ve Mahur makamında eserlerden oluşan bir potpori sundu bizlere. Ve bu güzel şarkılarla, şen şakrak namelerle günümüz daha da renklendi kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi ise ritmimizi bir parça düşürelim, çok fazla değil, ve değerli sanatkar Vedat Çetinkaya'ya kulak verelim. Sanatçının 2006 yılında seslendirdiği ve İstanbul Radyosu saz sanatçılarının kendisine eşlik ettiği eseri bir Alaaddin Şensoy bestesi. Güfte Salih Korkmaz'a ait. Hicaz makamı Kamındaki şarkıda Vedat Bey bizlere şöyle sesleniyor. Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm. Aşkın için ölmüşüm, senin umrunda mı?

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçılarından Seval Şentürk bizlerle birlikteydi. Umutsuz, kırılan bir kalbin duygularını yansıttı bu şarkıda Seval Hanım. Bir Arif Sami Toker bestesi seslendirdi. Evet efendim, programımızın ikinci bölümü Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor. Şimdi Gönül Yazar ile 1993 yılına uzanıyoruz. Sanatçının Kırmızı Gül'ün Alı Var isimli albümünde yer alan Saadet'in Kaynak şarkısını dinliyoruz. Hicaz eserin güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Gönlümün içindedir gözlenerek sevgilim, çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim.

Ayşe Tuna'nın 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde yer alan anonim bir Hicaz türküyü dinledik. Vardar Ovası dedi sanatçı. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken efendim şimdi iki dev sanatkarı ağırlıyoruz. Zeki Müren ve Muazzez Abacı bizlerle birlikte olacak. Zeki Müren'in vefatının ardından stüdyo ortamında dönemin teknolojik imkanlarıyla iki değerli sanatçının sesinin ortaklaşa kaydının alındığı ve bu kayıtlarla oluşan bir albümden sevilen eseri sizlerle paylaşıyoruz. Bir Fethi Kara Mahmudoğlu bestesi. Hicaz eserde sanatçılarımız bizlere şöyle sesleniyor. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık odama mehtap gibi dol yeter.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Berin Şener'i konuk ettik. Sanatçı Yıldırım Gürses'in sözleri Mustafa Sevilen'e ait Hicaz şarkısını seslendirdi. Kıpır kıpır güzel bir şarkıya kulak verdik. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdiki konuğumuz Hasan Eren olacak. Sanatçının 2015 tarihinde yayınlanan Yüreğimden Yüreğine isimli albümünde yer verdiği Hüsnü Üstün bestesini dinleyeceğiz. Sözlerini Aşkın Tuna'nın kaleme aldığı bu eserde sanatçı bize şöyle seslenecek. Aşkımız ne güzeldi, bittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız, gittiğinde anladım.

Aşka dair, sevgiye dair şarkılarla hüznü, mutluluğu, heyecanı, kaygıyı, tasayı ya da neşeyi, sevinci beraberce paylaştık. Yine insana dair her duyguyu bugün şarkılarla hissettik efendim ve bir yayının sonuna geldik. Yarın yeniden bu mikrofonda en özel eserlerle gününüzü aydınlatmaya çalışacağız. Programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dileklerimle sizlere veda ederken, siz değerli dinleyicilerimizi İsmet Nedim'in Hicaz şarkısında Aylin Şengün Taşçı ile baş başa bırakmak istiyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın diyorum.